hem bendeki seni. Böyle olsun istemezdim. Ben mağlubum ama sen de kaybettin. Ben hayatı, sen de beni.

0: Kendisinden sonra biz kavminin üzerine gökten bir ordu indirmedik, indirecek de değildik.
1: كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون.
0: Sadece korkunç bir gürültü oldu. Onlar da hemen sönüverdiler. Ya

0: Yazık okullara ki kendilerine gelen her peygamberle sadece alay ediyorlardı.
1: Elem yarav kem ehlekna qablahum minel quruni ennehum ileyhim la yarci'un.
0: Onlar görmüyorlar mı ki biz kendilerinden önce nice nesilleri helak ettik? Onlar artık kendilerine geri dönmezler.
1: وَاِنْ كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ
0: Onların hepsi de toplanınca huzurumuza getirileceklerdir.
1: وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ اَحْيَيْنَاهَا وَاَخْرَجَنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ
0: Ölü toprak onlar için bir delildir. Biz onu dirilttik ve ondan hububat çıkardık. Onlar bu hububattan yiyorlar.

0: لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ
1: Biz meyvelerinden ve kendi ellerinin yaptıklarından yesinler diye orada hurma ve üzüm bahçeleri yarattık. Aralarından ırmaklar fışkırttık. Onlar hala şükretmiyorlar mı?
0: Subah

0: Yerin bitirdiği şeylerden, insanların kendi nefislerinden ve daha bilmedikleri nice şeylerden çiftler yaratan Allah eksiklikten münezzehtir, çok yücedir.
1: وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ
0: Gece de onlar için bir delildir. Biz ondan gündüzü soyup alırız. Onlar da hemen karanlık içinde kalırlar.
1: وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَز۪يزِ الْعَل۪يمِ
0: Güneş de kendisi için kararlaştırılan bir zamana ve mekana doğru akıp gider. Bu çok güçlü ve her şeyi bilen Allah'ın takdiridir.
1: وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَد۪يمِ
0: Biz aya da bir takım uğrak yerleri takdir ettik. Nihayet o urcun denilen eski ve eğri bir hurma dalı haline döndü.
1: لَا

0: Güneşin aya yetişmesi gerekmez. Gece de gündüzü geçemez. Hepsi de birer yörüngede yüzerler.
1: Ve ayetun lehum enna hamalna zurriyetahum fil fulkil meşhun. Ve halakna lehum min mislihi ma yerkebun.
0: Onların soylarını dolu bir gemide taşımamız ve kendileri için onun gibi bineceklerin nice şeyler yaratmamız da onlar için bir delildir.
1: وَاِنْ نَشَأْ نُغْرِقَهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ
0: Eğer biz dileseydik onları suda boğardık. Onların imdadına gelecek olan da yoktur. Onlar kurtarılmazlar.
1: اِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا اِلَى حِينَ
0: Ancak tarafımızdan bir rahmet olması ve belirli bir süreye kadar yaşamaları için onları bıraktık.
1: وَاِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ اَيْد۪يكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
0: Onlara önünüzde ve arkanızda olan şeylerden sakının ki size merhamet edilsin dendiği zaman yüz çevirdiler.
1: وَمَا

0: Onlara Allah'ın size verdiği rızıktan Allah yolunda harcayın dendiği zaman inkar edenler iman edenlere Allah'ın dilediği takdirde yedireceği kimseyi biz mi yedireceğiz? Doğrusu siz apaçık bir sapıklık içerisindesiniz derler.
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ
0: Onlar eğer siz doğru söyleyen kimselerseniz bu azap vaadi ne zaman diyorlar.

0: Artık ne bir vasiyette bulunmaya güç yetirebilirler ne de ailelerinin yanına dönebilirler.
1: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَاِذَا هُمْ مِنَ الْاَجَدَاثِ اِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ
0: Sura üfürülünce onlar kabirlerinden kalkıp Rablerine doğru koşup giderler.
1: قَالُوا

O zaman eyvah bize, bizi kabirlerimizden kim diriltip kaldırdı? İşte Rahman olan Allah'ın vaat ettiği budur. Demek peygamberler doğru söylemiş derler.

0: O gün hiç kimseye bir zulüm yapılmaz. Siz ancak yaptıklarınızın karşılığını görürsünüz.
1: İnne ashabel cenneti yevme fi şugulin fakihun.
0: Cennetlikler o gün zevk ve eğlenceli bir meşguliyet içindedirler.
1: Hum ve ezvacuhum fi zilalin alel eraiki muttekiun.
0: Onlar ve eşleri gölgelerde koltuklar üzerine yaslanmışlardır.
1: Lehum fiha fakihatun ve lehum ma yed'un.
0: Orada onlar için meyveler ve kendileri için istedikleri her şey vardır.
1: Selamun kavlen min rabbir rahim.
0: Çok merhametli olan Rab'den kendilerine bir de selam sözü vardır.
1: Vemtazul yevme eyyuhel mucrimun.
0: Allah günahkarlara der ki: Ey günahkarlar, bugün siz bir tarafa ayrılın.
1: Elem ahad.

0: وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم.
1: Ey Adem oğulları, ben size şeytana tapmayın. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır. Bana kulluk edin. İşte doğru yol budur diye emretmemiş miydim?
0: وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ
1: Şeytan sizden birçok nesiller saptırmıştı. O zaman düşünmüyor muydunuz?
0: هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ
1: İşte size dünyadayken vaat edilen cehennem budur.
0: اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون
1: İnkar ettiğinizden dolayı bugün girin oraya.
0: اليوم

0: Eğer biz dileseydik, onların durdukları yerde şekillerini değiştirirdik. Artık ne ileri gidebilirlerdi, ne de geri dönebilirlerdi.
1: وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقُ اَفَلَا يَعْقِلُونَ
0: Biz kime uzun ömür verirsek, onu yaratılışta baş aşağı çevirir, ihtiyarlatırız. Hala akıllarını kullanmıyorlar mı?
1: وَمَنْ

0: Biz peygambere şiir öğretmedik ve şiir ona yakışmaz. Onun getirdiği ancak bir öğüt ve apaçık bir Kur'an'dır.
1: لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ
0: Bu Kur'an ona diri olanları uyarması ve kafirlere de azap sözünün hak olması için indirildi.
1: أَوَلَمْ

0: Onlar görmüyorlar mı ki biz kendileri için kudretimizin yaptıklarından hayvanlar yarattık. Artık onlar bu hayvanlara sahip oluyorlar.
1: وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ
0: Biz o hayvanları kendilerine boyun eğdirdik. Onlardan bir kısmı binekleridir, bir kısmını da yiyorlar.
1: وَلَهُمْ ف۪يهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ اَفَلَا يَشْكُرُونَ
0: Kendileri için o hayvanlarda daha nice menfaatler ve içecekler vardır. Hala şükretmiyorlar mı?
1: وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ
0: Onlar kendilerine yardım edilir zannı ile Allah'tan başka ilahlar edindiler.
1: لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ
0: O ilahların kendilerine yardım etmeye güçleri yetmez. Hatta kendileri onlar için hazır bulunan askerlerdir.
1: فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ
0: Ey Muhammed! Onların sözü seni üzmesin. Gerçekten biz onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da biliriz.
1: اَوَلَا

0: İnsan bizim kendisini bir damla sudan yarattığımızı görmedi mi ki o hemen apaçık bir hasım kesildi.
1: وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ.
0: Kendi yaratılışını unutarak bize bir misal getirdi ve dedi ki bu çürümüş kemikleri kim diriltecek?
1: قُلْ يُحْيِي

0: Sizin için yemyeşil ağaçtan bir ateş yapan odur. Siz şimdi ondan yakıp duruyorsunuz.
1: أَوَلَيْسَ الَّذ۪ي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى اَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَا وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَل۪يمُ
0: Gökleri ve yeri yaratan Allah, onların benzerini yaratmaya kadir değil midir? Elbette kadirdir. O her şeyi yaratan ve her şeyi bilendir.

0: Bir şeyi dilediği zaman Allah'ın ona emri sadece ol demektir. O da hemen oluverir.
1: فَسُبْحَانَ الَّذ۪ي بِيَد۪هِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
0: Her şeyin hükümranlığı elinde olan Allah'ın şanı ne yücedir. Siz yalnız ona döndürüleceksiniz. Saffat Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 182 ayettir. İlk ayette sıra sıra dizilen melekler anlamına gelen Es-Saffat kelimesinden adını alan bu sureye melekler üzerine bir yeminle başlanmaktadır. Cenab-ı Hak bu ve benzeri surelere kullarının dikkatini çekmek için insanlarca önemli görülen bazı varlıklara yemin ederek başlamaktadır. Sure içinde kıyamet ve ahiret olaylarından Nuh, İbrahim, İsmail, İshak, Musa, Harun, İlyas, Lut, Yunus peygamberlerden söz edilmekte, Allah'ın yüceliği dile getirilmektedir. Bismillah.

0: ilahekum levahid.
1: Saflar halinde dizilen, bağırıp süren, vahiy ve zikri getirip okuyan meleklere andolsun ki sizin ilahınız gerçekten bir tek ilahtır.
0: Rabbus semavati vel ardı ve ma beynehuma ve rabbul meşariq.
1: O göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir. Doğuların da Rabbidir.
0: İnna zeyyennes semâed dünyâ bi zînetinil kevâkib ve hifzan min kulli şeytanin mârid.
1: Gerçekten biz en yakın göğü bir zinetle, yıldızlarla süsledik. Onu itaatten çıkan her şeytandan korumak için donattık.

0: واصب.
1: Onlar meleklerin yüce topluluğunu dinleyemezler. Her taraftan çıkarılıp atılırlar. Oradan uzaklaştırılırlar. Onlar için sürekli bir azap vardır.
0: İlla men khatifel khatfete fe'etbe'ehu şihabun thaqib.
1: Ancak onlardan bir söz kapan olursa onu da delip geçecek bir alev izler ve yok eder.
0: Festeftihim ehum eşeddu halqan em men halakana inna halaknahum min tinin lazib.
1: Ey Muhammed, şimdi sen onlara sor. Onların yaratılışı mı daha zor, yoksa bizim yarattıklarımızın yaratılışı mı? Gerçekten biz onları yapışkan cıvık bir çamurdan yarattık.
0: Bel acibte ve yeshurun ve izâ zukkiru la yezkurun ve izâ ra'u âyeten yestesherun.
1: Hayır, sen bu yaratılışa hayran kaldın. Onlarsa seninle alay ediyorlar. Kendilerine öğüt verildiği zaman öğüt almıyorlar. Bir mucize gördükleri zaman da onu alay konusu ediyorlar.

0: Onlar, bu ancak apaçık bir büyüdür. Biz ölüp toprak ve kemikler haline geldiğimiz zaman, gerçekten biz ve önceden gelip geçen babalarımız tekrar diriltilecek miyiz dediler.
1: قُلْ نَعَمْ وَاَنْتُمْ دَاخِرُونَ
0: Sen de ki, evet, hem de siz hor ve hakir kimseler olarak diriltileceksiniz.

0: İşte o iş sadece korkunç bir gürültüden ibarettir. Arkasından hemen onlar diriltilmiş olarak bakarlar ve "Eyvah bize, bugün ceza günüdür" derler.
1: هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون.
0: Onlara işte bu sizin yalanlamakta olduğunuz kesin hüküm günüdür denir.

0: Allah meleklere şöyle emreder: zulmedenleri, eşlerini ve Allah'tan başka taptıklarını toplayın. Onları cehennem yoluna götürün ve kendilerini durdurun. Çünkü onlar sorguya çekileceklerdir.
1: مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ
0: Kafirlere, size ne oldu da birbirinize yardım etmiyorsunuz denir. Hayır, onlar bugün teslim olmuşlardır.
1: وَأَقْ

0: yemin.
1: Birbirlerine dönüp sorarlar ve çekişirler. Bir kısmı siz bize sağdan, güvendiğimiz taraftan gelip bizi şaşırttırdınız derler.
0: Kalu.

Diğerleri de onlara şöyle derler: hayır, siz zaten inanan kimseler değildiniz. Bizim sizin üzerinizde zorlayıcı bir gücümüz yoktu. Bilakis siz azgın bir kavimdiniz. Artık Rabbimizin azap sözü bize hak oldu. Biz onu mutlaka tadacağız. Evet, biz sizi azdırdık. Çünkü biz azgın kimselerdik.

Artık o gün hepsi de azapta ortaktırlar. İşte biz günahkarlara böyle yapacağız. Çünkü kendilerine Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur dendiği zaman inanmayıp büyüklük taslıyorlardı.

Biz deli bir şair için ilahlarımızı terk mi edeceğiz diyorlardı. Hayır, o şair de değildi, Mecnun da. O hakkı getirmiş ve bütün peygamberleri doğrulamıştı.

Gerçekten siz o acı azabı mutlaka tadacaksınız. Siz yalnız yaptıklarınızın cezasını göreceksiniz. Ancak Allah'ın ihlaslı kulları başka.

0: İşte onlar için bilinen bir rızık, çeşitli meyveler vardır. Nimetlerle dolu cennetler de kendilerine ikram edilir. Onlar karşılıklı olarak tahtlar üzerinde otururlar.
1: Yutaf

0: Onların etrafında cennet pınarından doldurulmuş ve içenlere lezzet veren bembeyaz kadehler dolaştırılır.
1: La fiha gavlun ve la hum anha yunzafun.
0: Onda bir sersemletme yoktur. Onlar onu içmekte sarhoş da olmazlar.
1: Ve

Yanlarında bakışlarını yalnız kendilerine çevirmiş iri gözlü huriler vardır. Sanki onlar saklanmış bir yumurta gibi bembeyazdırlar.

0: Ona der ki, Allah'a yemin ederim ki, neredeyse beni de bu duruma düşürecektin. Eğer Rabbimin nimeti olmasaydı, şimdi ben de oraya getirilenlerden olurdum. Nasıl? Biz ölecek değil miymişiz? Yalnızca birinci ölümümüzden başka bir şey yok muymuş? Bize azap edilmeyecek miymiş?
1: İnne hâzâ lehuvel fevzul azîm.

Şüphesiz ki bu büyük bir kurtuluş ve mutluluktur. İşte çalışanlar bu mutluluğun benzeri için çalışsınlar. İkram olarak bu mu daha hayırlıdır yoksa zakkum ağacı mı?

0: Gerçekten biz zakkum ağacını zalimler için bir imtihan vesilesi kıldık. O cehennemin dibinde bitip çıkan bir ağaçtır. Onun tomurcukları sanki şeytanların başları gibidir. Kafirler ondan yiyecekler ve karınlarını onunla dolduracaklardır.
1: ثُمَّ اِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَم۪يمٍ
0: Sonra onların gerçekten bunun üzerine kaynar su karışmış bir de içecekleri vardır.

0: Sonra onların dönüşü yine cehennemedir. Çünkü onlar babalarını sapık kimseler olarak buldular ve kendileri de onların izleri üzerinde koşuşuyorlardı.
1: وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْاَوَّلِينَ

Andolsun ki onlardan önce eski kavimlerin çoğu da sapmıştı. Biz onlara da uyarıcı peygamberler göndermiştik. Uyarılıp da yola gelmeyenlerin sonu nasıl oldu bir bak. Ancak Allah'ın ihlaslı kulları başka. Onlar helak olmadılar.

0: Andolsun ki Nuh bize dua edip seslenmişti. Biz de onu ne güzel kabul etmiştik. Onu ve ailesini o büyük sıkıntıdan kurtarmıştık.
1: وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ
0: Biz sadece onun soyunu kıyamete kadar baki kıldık. Sonradan gelenler arasında Nuh için iyi bir isim bıraktık. Alemler için de Nuh'a selam olsun.

Biz gerçekten iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız. Çünkü o bizim mümin kullarımızdandı. Sonra biz diğerlerini suda boğduk. Ve in

Şüphesiz ki İbrahim de onun milletindendi. Hani o Rabbine temiz bir kalple gelmişti. Babasına ve kavmine şöyle demişti: siz neye tapıyorsunuz? Bir takım uydurma yalanlar için mi Allah'tan başka ilahlar istiyorsunuz? Alemlerin Rabbi hakkında zannınız nedir?

İbrahim yıldızlara bir kere baktı ve "Ben gerçekten hastayım," dedi. Bunun üzerine arkalarını dönüp ondan uzaklaştılar. O da gizlice onların ilahlarına gitti ve "Yemek yemiyor musunuz? Size ne oldu da konuşmuyorsunuz?" dedi.

0: gizlice üzerlerine varıp sağ eliyle bir darbe indirdi. Kavmi putları kırılmış görünce koşarak ona geldiler.
1: قَالَ اَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ
0: İbrahim onlara, siz elinizle yonttuğunuz şeylere mi tapıyorsunuz? Oysa sizi de yaptığınız şeyleri de Allah yaratmıştır dedi.
1: قَالُوا

0: Kavmi, onun için bir bina yapın ve onu orada ateşe atın dediler. Böylece ona bir tuzak kurmak istediler. Biz de onları alçak düşürdük.
1: وَقَالَ اِنِّي ذَاهِبٌ اِلَى رَبِّي سَهْد۪ينَ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِح۪ينَ
0: İbrahim, ben Rabbimin emrettiği yere gidiyorum. O bana doğru yolu gösterecektir. Ey Rabbim, bana salihlerden bir çocuk ihsan et dedi.

0: Biz de onu yumuşak huylu bir erkek çocukla müjdeledik. Çocuk onun yanında koşup yürüyecek çağa gelince İbrahim oğluna, "Yavrucuğum, ben rüyamda gerçekten seni boğazladığımı görüyorum. Düşün, bak, sen ne dersin?" dedi. Oğlu İsmail de, "Babacığım, sana emredileni yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın," dedi.
1: فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ
0: Nihayet ikisi de Allah'ın emrine teslim olup, İbrahim onu kesmek için yüzüstü yatırdı.
1: وَنَادَيْنَاهُ اَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدَ صَدَّقَتَ الرُّؤْيَا اِنَّا كَذَٰلِكَ نَجَزِ الْمُحْسِنِينَ
0: Biz ona şöyle nida ettik. Ey İbrahim, sen gerçekten rüyanı doğruladın. Şüphesiz ki biz iyilik yapanları böylece mükafatlandırırız.

Bu gerçekten apaçık bir imtihandı. Biz ona fidye olarak büyük bir kurbanlık verdik. Sonradan gelenler arasında onun için iyi bir isim bıraktık. İbrahim'e selam olsun. Kader.

İşte biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız. Gerçekten o bizim mümin kullarımızdandı. Biz İbrahim'e salihlerden bir peygamber olarak İshak'ı da müjdeledik.

0: وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوهُمُ الْغَالِبِينَ
1: Andolsun ki biz Musa'ya ve Harun'a da ihsanda bulunduk. Onları ve kavimlerini o büyük sıkıntıdan kurtardık. Biz kendilerine yardım ettik de galip gelenler onlar oldular.
0: وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ

Biz onların ikisine hükümleri açıklayan kitabı Tevrat'ı verdik. Onları doğru yola ilettik. Sonradan gelenler arasında onlar için iyi bir isim bıraktık. Musa'ya ve Harun'a selam olsun.

0: Şüphesiz ki biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız. Onların ikisi de gerçekten bizim mümin kullarımızdandı.
1: وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ

Şüphesiz ki İlyas da gönderilen peygamberlerdendi. Hani o kavmine şöyle demişti: siz Allah'tan korkmuyor musunuz? Sizin de önceki babalarınızın da Rabbi ve yaratıcıların en güzeli olan Allah'ı bırakıyorsunuz da Baal denen puta mı tapıyorsunuz?

Kavmi onu yalanladı. Bu bakımdan onlar cehenneme getirileceklerdir. Ancak Allah'ın ihlaslı kulları hariç, sonradan gelenler arasında biz onun içinde güzel bir isim bıraktık.

İlyas'a selam olsun. Şüphesiz ki biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız. O gerçekten bizim mümin kullarımızdandı. Ve in

Şüphesiz ki Lut da gönderilen peygamberlerdendi. Hani biz onu ve bütün ailesini kurtarmıştık. Ancak eşi olan yaşlı bir kadını geride kalanlar arasında bıraktık. Sonra diğerlerini helak ettik.

0: Şüphesiz ki siz sabahleyin ve geceleyin onların üzerinden geçip gidiyorsunuz. Hala akıllanmayacak mısınız?
1: وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ

Şüphesiz ki Yunus da gönderilen peygamberlerdendi. Hani o kaçıp yüklü bir gemiye binmişti. Gemidekilerle kuraya katıldı ama kaybedenlerden oldu. Böylece kınanmış bir haldeyken onu balık yuttu.

Eğer o Allah'ı çokça tesbih edenlerden olmasaydı, insanların tekrar dirilecekleri güne kadar balığın karnında kalırdı.

0: Nihayet biz onu hasta bir halde ağaçsız açık bir sahile attık. Onun üzerine gölge yapması için kabak türünden bir bitki bitirdik. Biz onu 100.000 veya daha fazla insana peygamber olarak gönderdik. Nihayet ona iman ettiler. Biz de onları bir süreye kadar yaşatıp geçindirdik.
1: Festeftihim el

0: Ey Muhammed, sen onlara sor. Kız çocukları senin Rabbinin de, erkek çocuklar onların mı? Yoksa biz melekleri dişi olarak yarattık da onlar şahit miydiler?
1: Ela innehum min ifkihim la kun.

0: İyi bilin ki onlar uydurdukları iftiralarından dolayı Allah doğurdu diyorlar. Şüphesiz ki onlar elbette yalan söylüyorlar. Yoksa Allah kızları seçip oğlanlara tercih mi etmiş?
1: Sadakallahul azim.
0: Yüce Allah doğru söylemiştir.
2: Ey Rabbim! Her şeyi kaplayan rahmetinden, her şeye gücü yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyorum. Ey Nur, ey Kuddüs, ey iyiliklerin ilki ve sonların sonu Rabbim, ismet perdesini yırtan günahlarımı affet, ümitsizliğe sebep olan günahlarımı affet, nimetleri değiştiren hatalarımı affet, duaların kabulünü engelleyen, belalar getiren işlediğim bütün günahları ve yaptığım bütün hataları affet. Rabbim, zikrinle sana yaklaşabilirim, biliyorum. Rahmetinden beni kendine yaklaştırmanı diliyorum. Bana şükrü öğretmeni, zikrini ilham etmeni diliyorum. Bana merhamet etmeni, beni verdiğine razı ve kanaatkar kılmanı diliyorum. Sen ki ihtiyacı olana verirsin, kapına geleni geri çevirmezsin. Ey Rabbim, senin saltanatın yücedir. Kimine gizli, kimine apaçıksın. Rabbim, biliyorum ki senden başka günahlarımı bağışlayacak, suçlarımı örtecek kimse yok. Biliyorum ki ben nefsime zulmettim, sana itaat etmedim. Bütün bunlara rağmen beni unutmadığından ve bana lütfettiğinden dolayı kalbim sana kavuşma arzusuyla yanıyor. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Her kötülüğümü örtensin. Başıma gelen her belayı hafifletensin. Rabbim, görüyorum ki zincirlerim beni çökertti. Çirkin ve boş emellerim beni senden uzaklaştırdı. Dünya beni aldattı. Gururum ve kayıtsızlığım kalbimi katılaştırdı. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Affet beni ey Rabbim. Arz edeyim ki senin ateşine dayandım. Her acıya göğüs gerdim. Ama senin rahmetinden bir an bile uzak kalmaya dayanamam, biliyorsun. Ey Kerim ve Rahim olan Rabbim, yemin ediyorum ki eğer konuşmama izin verirsen senin kapında her an coşarım. Feryat edenlerin feryadı gibi kapında feryat ederim. Kaybedenlerin ağlaması gibi ağlarım. Çağırıyorum seni ey müminlerin dostu, ümitsizlerin ümidi, güçsüzlerin dayanağı, ağlayanların sevgilisi. Seni vücudumun tüm zerreleriyle çağırıyorum. Rahmetine ümitle koşuyorum. Görüyorsun ki bu kalp senden ayrılmanın acısını duyuyor. Bu dil seni anıyor. Bu kalp seni arıyor ve ağlıyor. Ah Rabbim, o nasıl azapta kalabilir? O senin affedeceğinden ümitlidir, emindir. Senin sevgini arzuladığı halde ateş onu nasıl yakabilir? Onun güçsüzlüğünü biliyorsun. O bu acıları daha ne kadar taşıyabilir? Sen ona yol gösterirsen, ateşin sıcaklığı ona nasıl zarar verebilir? O seni Rabbim diye çağırmaktadır. Ruhunda senin izlerin varken onu nasıl ateşe atabilirsin? Hayır, asla sen bunları yapmazsın. Ben senin keremini biliyorum, merhametini biliyorum. Senin isimlerin mukaddestir. Sen insanlara kendini tanıttın, rahmetinle kalplerini okşadın. Rahmetini benden esirgeme ey Rabbim. Bil ki sana muhtacım. Gizlice yaptığım günahlar senin ilmindedir. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbim. Rahmetinle, şefkatinle beni kucakla. Amin.

0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertize
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Konya-Ankara yolunun 36-41. kilometreleri, Polatlı-Ankara yolunun 44-45. kilometreleri, Alaca-Zile yolunun 8-14. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertize
0: Dynobil'e. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: 7 gün 7 sabah, tarafsız değil gerçeklerden yana. Erkenden uyanan, gündemi soran, sorgulayan, hayatla ilgilenenlerin programı. Korkmadan gerçekleri söyleyen, farklı fikirleri konuşan, doğrudan yana öğrenmek ve bilmek isteyenler için. Gazeteler, bağlantılar, özel açıklamalar, röportajlar, havanın, yolun, paranın, hayatın durumu.
3: Türkiye için saatimiz tam 7'yi gösterirken Radyo 7'de 7 gün 7 sabahımıza bizler. Ben Deniz Mehmet Can, teknik masadaki Eren Can Tabaroğlu.
2: Her sabah sekmeden saat tam 7'de Mehmet Can'ın usta sunumuyla Radyo 7'de. Radyo 7, güvenilir haberin adresi.

0: Allianz Aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz Ailem'de. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
1: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu: hangi halı değil, hangi
2: Gümüş Suyu? Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detay

0: expertise.
1: Reklam.
2: Radyo 7.
3: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah başlıyor.
4: Hatta ve hatta başladık bile. Gününüz aydın olsun sevgili dostlar. Radyo 7'ye, Türkiye'nin alışkanlığına, hayatın tüm renklerine Radyo 7'ye hoş geldiniz. Radyo 7'nin uyandıran yayınına Mehmet Can'la 7 gün 7 sabaha da ne yettiniz de geldiniz. Cuma sabahındayız ve takvimimiz 2 Ekim 2026'yı gösteriyor. Hicri takvimle 21 Rebiülahir 1448'i, canım ülkemin saati 7'yi 3 hatta 4 dakika geçiyor. Ve sizi, hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Gönülden selamlıyoruz cumanızı tebrik ederek. İstanbul'da yine aralıklarla yağış var. Sıcaklık değeri şu anda 16, 17, 18 dereceler civarında bulunuyor. Ama bu yayın sadece İstanbul'da işitilmiyor, dinlenmiyor. Türkiye'nin her yerinde yağış alan bölgeler var. Dikkatli ve tedbirli olun lütfen. Lakin İstanbul'un trafiği için ayrıca bir paragraf açmak lazım. Şimdi %44. Ki saat daha 7. %44 yağışla beraber 50'leri geçmesine kesin gözüyle bakılıyor. Dün akşam saatlerinde eve dönüş mücadelesi verenler %80'leri bulan kent trafiğinde adeta saç baş yoldular. Çile oldu, çile. Belki sizin kentte de öyle. Kestirmesi zor. Kardeşim Furkan Bayraktar'ın selamı var. 0507 977 0101 hatırlatalım abi diyor. Hay hay. İlk 30 dakika ilk mesaj kimden merak ediyoruz. Onu özellikle ve seve seve ve kelime kelime evvelallah okuyacağız. Ama öncesinde duamızı edelim, sonra işimize beraber bakalım. Ya Rabbi, bize düşündüğümüzden, hayal ettiğimizden, belki de hak ettiğimizden çok daha fazla nimet bahşettin. Sen lütufkarsın ve merhametlisin. Sen her bir nimet için sonsuz hamda sahip olansın, sonsuz hamda hak edensin. Ya Rabbi, o nimetlerin bereketini ne olur azaltma. Sadece sana kulluk ederek, sadece senden isteyenlere de bahşet. Onları da boynu bükük bırakma. Zaman zaman hırslarımızı, öfkelerimizi, duygularımızı, arzularımızı dizginleyemiyoruz, yenik düşüyoruz Rabbimiz. Yaptığımız her şeyi senin gördüğünü de biliyoruz. Buna rağmen bize her gün yeniden başlama fırsatı veriyorsun. Sadece bu yüzden bile sana sonsuz kere sonsuz şükürler olsun. Allah'ım, yeni bir güne başlarken beni, şu anda amin diyen dinleyicilerimin her birini, onların sevdiklerini, evlatlarını, arkadaşlarını, dostlarını daha hayırlı bir insan eyle. Tavrımı, bakış açımı, düşüncelerimi, tepkilerimi, sağlığımı, iyi niyetimi, inancımı, akıbetimi en güzel şekilde sen düzenle. Ne olur, bizim için hayırlı olanı bilemiyoruz. Aramızda hasta olanlar var, dertli olanlar var, tasalarda, endişelerde olanlar var, ciddi borç altında olanlar var ve kıvrananlar var, şerefiyle yaşayanlar var, namusuyla ayakta duranlar var. Her birine yardım et, borçlarını eda edebilmeyi nasip eyle, şifayla buluşabilmelerini nasip eyle. Ve ya Rabbi, ne olur, zalimin zulmünün hesabının görüldüğü o muazzam günde, büyük günde bizi senin intikamını alabilmek için askerin eyle ve memurun eyle dedim. Amin diye de ekledim ve artık buyurunuz, başladım.
0: 7 gün 7 sabah.
3: Basından başlıklar.
4: Hedefimiz puan almak. Milli heyecanla başlıyoruz. Belçika Türkiye maçı bu akşam saat 21.45'te değerli dinleyiciler. İlk iki maçı biliyorsunuz. Fransa maçı, sonra İtalya maçı. Fransa maçında iyi mücadele etmiştik. Ama İtalya maçını hatırlamak bile istemiyoruz. 4 yedik sahamızda. Berbat da bir oyunumuz vardı. Şimdi o defteri kapatmış olmayı umuyoruz. Deplasmanda Belçika önünde mücadele edeceğiz. Kolay maç değil bu arada. A milli futbol takımımız bugün deplasmanda Belçika ile karşılaşacak. Millilerimizin hedefi ligdeki ilk puanını alabilmek. Yani Uluslar Ligi'nde ilk puanını alabilmek. Maçı Norveçli hakem Rohit Sagi yönetecek. Millilerimizin şu ana kadar puanı var mı? Yok. Maalesef yok. Belçika 3 puanda bulunuyor. Sıralamada da bizim üzerimizde. Gözler yine milli oyuncularımız olacak. Özellikle Arda'da olacak. Arda Güler'de başarılar diliyoruz. Maşallah'a ekliyoruz. Son maçta, İtalya maçında da Arda'ya ayrıca yıldızlarını takdim etmek gerekirdi. Peki, devam edelim. fon meselesini çözüyoruz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Dün mecliste konuştu. Meclis açılışındaki konuşması bu. Fon krizine değindi. Kimsenin hakkını kimseye yedirmeden bu meseleyi süratle çözüyoruz dedi. Üstesinden geldiklerini söyledi. 467 el hatırlatmasını da yaptı. Değerli dinleyiciler, yeni anayasa ve iç siyasete ilişkinde değerlendirmeleri üzerine. Şöyle dedi. İçinde bulunduğumuz dönem bir anayasa teşebbüsü için belki en ideal dönemdir. Huzura, demokrasiye, kardeşliğe kalkan 467 elle sivil siyaset vesayetin ördüğü psikolojik duvarların yıkılmış olması, ön yargılarında tuzla buz edilmiş olması çok önemli dedi. Bir de protesto yaşadı Erdoğan. Meclise gelince yeni parti grubu Özgür Özel başta olmak üzere ayağa kalkmadı. Mersin operasyonlarını protesto ettikleri söyleniyor. Sayın Cumhurbaşkanı, ülkenin en önemli kimliği olarak, seçilmiş kimliği olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yasama organının ilk gününde tören münasebetiyle geldi. Konuşmanın başlamasını protesto eden Özgür Özel ve milletvekilleri, parti grubundaki diğer milletvekilleri tepki çeken hareketin sahibi. Devlet Bahçeli Erdoğan'a gül verdi. Erdoğan salona geldiğinde Kılıçdaroğlu da ayağa kalkmadı bu arada. Bu açıdan Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında herhangi bir farkın olmadığını da vurgulayalım. Erdoğan'ı tüm liderler dinledi. Devlet Bahçeli kürsüden inen Erdoğan'a kırmızı beyaz gül verdi. DEM Partililer masalarına cezaevinde bulunan Can Atalay'ın fotoğrafını koydular. Dünün önemli gelişmelerindendi. Birer milyon ödeme başlıyor SPK fon mağdurlarına. Ara ödeme yapılmasına karar verdi. Mutabakatı tamamlanan tüm yatırımcılara fonların nihai tasfiyesi beklenmeden 1 milyon liraya kadar ödeme yapılacak. İade hesapları da çoktan açıldı bile. Borsaya ilk ödeme dopingi geldi. Günler sonra yükseldi sevgili dinleyiciler. Artış oranı 12.330 puanla %3.2'yi aşmış vaziyetteydi. Merak edenler için söyleyelim. Dün Borsa İstanbul 100 Endeksi artı 302 puanla günü 12.249'la tamamladı. 12.249. Başka haberler de var. Son düdüğü çaldı, gözaltına alındı. Türkiye'de son 4 yılda en çok derbiyi yöneten Süper Lig hakemi Yasin Kol, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Merkez Hakem Kurulu idarecileri başta futbol yöneticilerine yönelik yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında gözaltına alındı. Milli maç arasında dün akşam Trabzon'un United'la oynadığı hazırlık maçını yöneten Yasin Kol, 90 dakikanın sona erdiğini ifade eden düdüğü çalmasının ardından gözaltına alındı. Maç bitti, gözaltı işlemi başladı. Üzücü bir hadise var maalesef. Manisa'nın Soma ilçesinde bir maden işletmesinde dün öğle saatlerinde göçük meydana geldi. Sevgili dinleyiciler, son bilgi, maalesef tazelenmiş bilgi, saat 7.12 itibariyle ölen işçilerin sayısı 5'e yükseldi. Olay özel bir işletmeye ait maden ocağında yaşandı. İşçiler çalıştığı esnada göçük oldu. Göçük altında kalan 7 işçiden ikisi kurtarılırken Halit Ersay ve Kerim Ören isimli madenciler ilk etapta hayatını kaybeden isimler oldu. 3 kişi göçük altında mahsur kalmıştı. İşçiler için arama kurtarma çalışmaları yapıldı ancak sabaha karşı yine acı haber geldi. Göçük altında kalan madenciler Ramazan İnce, İsa Olcay, Ömer Karakaya'nın cansız bedenlerine ulaşıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığını, 3 Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiğini söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan olayı araştırmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından baş müfettiş görevlendirildiğini duyurdu. Neden göçük meydana geldi? Biz hangi şeyi, hangi noktaları, hangi tedbirleri ihmal ederek bu işin içinde bulunuyoruz ki bu kadar fazla sayıda maden kazası yaşıyoruz, hadisesi, ocak göçmesi yaşıyoruz. En azından bu hadisede ne oldu? Bunu zamanla öğreneceğiz inşallah. Reyhanlı faili 13 yıl sonra yakalandı. Milli İstihbarat Teşkilatı 2013'te Hatay Reyhanlı'da 53 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısının Suriyeli faillerinden Ömer El Hatib'in yakalandığını duyurdu. Sevgili dinleyiciler, deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmaya hazırlanıyordu Suriyeli katil, Türkiye'ye getirildi. Çekirge bugüne kadar sıçramış ama bu kez enselenmiş.
1: MİT nokta operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Reyhanlı saldırısının faillerinden biri kıskıvrak yakalandı. Milli İstihbarat Teşkilatı 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği terör olayının üzerine gitti. Faillerden Ömer El Hatip'in Suriye'deki tüm faaliyetleri an bir an yakından takip edildi. Avrupa'ya kaçmak üzere olduğu ihbarı üzerine MİT düğmeye bastı.
2: 53 tane şehit verdik, 200'e yakında yaralı, binlerce evlerimizde tahrip edildi. Gerçekten biz o günü cehennemimizde yaşattılar teröristler.
1: Terörist nefes kesen operasyonla deniz yoluyla kaçarken yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Kırmızı bültenle aranan Ömer El Hatip'in saldırının planlama ve koordinasyon ayağında yer aldığı saptandı. Saldırının faillerinden Yusuf Nazik 2018, Cengiz Sertel 2024, Muhammed Dip Koralı ve Temir Dükancı ise 2025 yılında yakalanmıştı. Yakalanan Ömer El Hatip de kanlı saldırıdaki sorumluların son halkası olmuş oldu. Yaşanan gelişme bölgedeki şehit ailelerini sevindirdi.
4: Ali Veli 49-50 nakaratını bir nesil çok iyi hatırlar çünkü kullandı ama oradan hareketle takvim manşetini hazırlamış. Ali ile Veli rüşvet belli diyor. Mersin Büyükşehir'le Mezitli ve Yenişehir belediyelerine yolsuzluk operasyonu yapıldı. Belediye başkanları Vahap Seçer, Abdullah Özyiğit, Ahmet Serkan Tuncer gözaltına alındı. Mezitli Belediye Başkanı Tuncer, Ali ile Veli'nin para isteği bitmedi ifadesini kullanan isimdi. Sevgili dinleyiciler, bitmek bilmeyen para talepleri nedeniyle zarar ettiğini Mezitli Belediye Başkanı Tuncer'e ilettiğinde Ali ile Veli'nin istekleri bitmiyor cevabını aldığını söylüyor. Tuncer'in ayrıca hak edişler karşılığında Audi A6, 1 kilo altın, 8 milyon lira nakit talep ettiği de ifade ediliyor. Konuşana işkence, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde 330 milyon lira kamu zararı tespit edildi. Başkan Seçer'in oluşturduğu çetenin belediye personelini silahla tehdit ettiği, zorla araçlara bindirerek dağa kaldırdığı da resmi kayıtlarda yer alıyor. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer hakkında inanılmaz iddialar var. Yetişmekte zorlanıyoruz. İddiaların ve haklarındaki isnat edilen suçlamaların içeriklerine yetişmekte, ayrıntılarını hatırlamakta gerçekten zorlanıyoruz. Cinayeti inkar etti. Daha önce verdiği ifadeyi hatırlamadığını söylüyor. Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin davada kızı sanık Tuğyan Ülkem Gülter iddiaları reddediyor. Arkam dönüktü, annemin nasıl düştüğünü ben görmedim, bir anda yok oldu diyor. Çok da fazla ikna edici beyanı olmamakla beraber. Teknofest coşkusu sürüyor. İkinci günde Şanlıurfa ve çevre illerden gelen on binlerce teknoloji tutkunu etkinliklere koştu. Çocuklar hava araçlarının önünde fotoğraf çektirmek için birbiriyle yarışıyor diyerek haber sürüyor. Sabah. Sabahta millilerimize başarı dileklerini görüyoruz. Bu arada mücadelenin de televizyonda saat 21.45'te canlı olarak yayınlanacağını size söyleyelim. Gecenin başka önemli maçları da var. Fransa-İtalya kozlarını paylaşacak. Bosna-Hersek'le İsveç mücadelesi de yine saat 21.45'te başlayacak. Ve biri spor kanalından, biri ekonomi kanalından olmak üzere saat 21.45'ten itibaren de canlı olarak ekranlara getirilecek. Ama bizim gönlümüzde, gözümüzde Amili futbol takımının verdiği mücadelede. İstanbul'da yağmur etkili olmaya devam ediyor. Saat şu anda 7.17. Eğer dışarıya çıkma planınız varsa sorumluluklarınız pekala var. Okul ve iş başta olmak üzere dikkatli tedbirli olun. Yağmurluklar, hafif montlar, artık şemsiyeler ve dahi buna dair hazırlıklar tarafınızdan yapılsın. Sezon güçlü başladı. Öyle anlaşılıyor. Sonbahardan bahsettim. Soykırımcının uçak tiyatrosu tutmadı. Tel Aviv'e giderken kaçırıldığı öne sürülen uçağa dair bilinmezlikler sürüyor. Uçağı kaçırmaya çalışan yardımcı pilotu durdurduğu iddia edilen, İsrailli yolcuyu kahraman ilan eden katil Benjamin Netanyahu, 11 Eylül benzeri bir saldırının önlendiğini söylüyor. Size daha dün ifade etmiştim, buram buram Mossad kokusu, CIA kokusu var diye, ama dünya kamuoyu eskisi gibi değil. Gerçekten eskisi gibi değil. Kaçırma tiyatrosunun seçim öncesinde Netanyahu'nun bir oyunu olduğuna kesin gözüyle bakılıyor. Efendim, nüfus düştü, öğrenci sayımız azaldı. Bu ürperten bir durum. Geçen yıl 17 milyon 956 bin olan örgün eğitimdeki öğrenci sayısı bu yıl 252 bin azaldı. Öğretmen sayısında 41 binlik bir artış var. Milliyet gazetesi. Kimsenin hakkını yedirmeyiz diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yer veriyor. Meclis Genel Kurulu'nda yeni yasama yılının açılış konuşmasında gündemdeki konularla ilgili önemli mesajlar verdi. Önce fonla alakalı olarak söylediklerini hatırlayalım Başkan Erdoğan'ın.
5: Kamu maliyesinde disiplinden sapmadık. Bu yıl bütçe açığının milli gelire oranını %3,1 ile sınırlamayı ve faiz dışı fazla vermeyi hedefliyoruz. Fon piyasasının belli bölümünde ortaya çıkan sorunun da üstesinden başarıyla geliyoruz. Sermaye piyasası kuralları çerçevesinde hakkaniyet ve adaleti gözeterek kimsenin hakkını kimseye yedirmeden bu meseleyi süratle çözüyor. Bu konunun iktisadi güvenliğimize ve toplumsal barışımıza yönelik bir tehdit unsuruna dönüşmesine inşallah fırsat vermeyeceğiz. Bu ülke ve bu millet hak ettiği seviyelere ulaşıncaya kadar çalışmaya, üretmeye, sorunlara çözüm yolları geliştirmeye devam edeceğiz.
4: Fon ödemesi başlıyor. Yaklaşık 500 bin Moody'den bahsediliyor. 1 milyon liraya kadar olan yatırımcı ana parası ödenecek SPK tarafından. Hesaplar, iade hesapları açıldı. Ayrıca tasfiye dışı fonların da işleme ve ödemeye açılıyor gerçeği var. Başvuruda bulunmak gerekiyor mu acaba bununla alakalı? Bu net bir tarih ilan edilmemiş olmakla beraber SPK ivedilikle yapılsın dediği için bankalarla ilgili kurum olan Merkezi Kayıt Kuruluşu karşılıklı hesaplar mutabık kaldığı anda sisteme ödeme yapılacak bilgisi yatırımcıyla anında paylaşılacak. 400 bin civarında bir yatırımcı olduğu düşünülüyor. Hesabın 1 milyon liranın altında olduğu da öngörülüyor. O 400 bine yakın yatırımcının öncelikle küçük yatırımcı için ara ödemelerin yapılması gündemde. 460 bin yatırımcının %85'i ise ara ödemelerden yararlanabilecek. Peki. Efendim Trump bile şaşmış kalmış, ayak üzerinde 7 kez yalan söyleyebilen ve bunu bu kalemun profesyonelliğinde renkten renge girmeksizin yapabilen isim Trump. Dubai Tel Aviv seferi yapan yolcu uçağı kriziyle alakalı Netanyahu'nun verdiği bilgiler için ben doğru olup olmadığını bilmiyorum dedi. Yani Trump bile bu duruma şaştı kaldı. Kokpitteki çığlıkları duyarak müdahale eden İsrail'i tesisatçının acil durum bilgilerini bir televizyon programından öğrenerek uçağı düz uçuşa geçirmeyi başardığını anlattı. Trump şaşkınlığını gizleyemedi. Bu akıl almaz bir şey diyor. Fukan sen de uçağı herhalde indirebiliyorsun. Acil durum televizyon programlarından gayet güzel. Teşekkür ediyoruz efendim. Yeni Akit gazetesine bir bakalım. Orada neler var? Camiler hayatın sembolüdür. Camiler ve din görevlileri haftası tanıtım toplantısında konuştu. Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Asr-ı Saadet'ten bu yana camilerin bireysel ve toplumsal hayattaki yerini ve önemini vurguladı. Bir düğünün sevinci, bir cenazenin hüznü, bir hastanın duası, bir yoksulun umudu daima camilerin çevresinde toplumsal bir karşılık bulmuştur diyor. İslam medeniyetinin insanı kuşatan hayatı bütüncül şekilde ele alan yaklaşımının en bariz sembolünün camiler olduğunu söyledi. Camileri belli başlı namazlar ve görevler dışında da mahsul bırakmamak lazım. Olabiliyorsa, imkan varsa, şartlar el veriyorsa, amirin, memurun, etrafın, kameraların, kayıtların, müsaadenin onayı mevcut ise pekala, camileri katlayarak sevabı da pekala, ziyarette herhangi bir beis yok, hatta lüzumlu, er kişiler açısından söylüyorum, lüzumlu, iş yerinizde, evinizde, ofisinizde pekala görevi de ifa edebilirsiniz, lakin camide görevi ifa ile evinizde gerçekleştirdiğiniz arasında biliniz ki karşılık olarak ciddi fark var, böyle buyurulduğu için söylüyorum. Yoksa ben nereden bileceğim? Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Reyhanlı saldırısının failinin enselendiğini yine gazete yer vermiş haberinde. Ekosistemi doyuramadılar. Özgür Özel, Yeni Parti'nin genel başkanı ve kurmayları, CHP'li belediyeleri saran Vurgun'a Mersin'e dün uzandı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de aralarında bulunduğu 59 kişi rüşvet ve yolsuzluktan gözaltına alındı. Özgür Özel duruma tepkili, aynı şekilde Mersin'deki operasyonun ayrıntıları da var. Şöyle dinleyin.
6: CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmaları sürüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Yenişehir ve Mezitli belediyeleri mercek altına alındı. Soruşturma kapsamında 3 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 59 şüpheli gözaltına alındı. Belediye başkanlarının yanı sıra 56 şüpheli daha gözaltına alındı. Operasyon çerçevesinde belediye binalarında aramalar yapıldı. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Dosyadaki incelemelerde dikkat çeken rakamlara ulaşıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde 13 ihale ve 63 doğrudan temin alımı mercek altına alındı. Bu işlemlerde 330 milyon 945 bin lira kamu zararı tespit edildiği belirtildi. El konulan 314 dosyada yapılan inceleme sonucunda ise 51 firma sahibinin ifadesi alındı. Bunlardan 34'ü ihale veya doğrudan temin dosyalarında kendi firmaları adına bulunan teklif kaşesi ve
1: ve imzaların kendilerine ait olmadığını beyan etti. Belediyedeki bazı ihale ve doğrudan temin süreçlerinin belirli firmalara yönlendirildiği, teklif ve yaklaşık maliyet süreçlerinde usulsüzlükler yapıldığı ve bazı belediye yöneticileriyle şirket yetkililerinin birlikte hareket ettiği belirlendi. Mezitli Belediyesi ile ilgili iddia edilen kamu zararı ise 1 milyar lirayı aştı. Bu rakamın 1 milyar 10 milyon 914 bin liraya ulaştığı öne sürüldü. Yenişehir Belediyesi'nde ise 105 milyon liralık kamu zararı tespit edildiği iddia edildi. Soruşturmanın bir diğer ayağında silahlı saldırı iddiası yer aldı. Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer hakkında husumetlilerinin iş yerlerine saldırı düzenlettirdiği gerekçesiyle ayrıca soruşturma başlatıldı. Tuncer'in silahlı suç örgütü yöneticiliğiyle suçlandığı belirtildi. Saldırıların adresleri arasında Yeni Parti İl Başkanlığı binası da vardı. Çağın Medya adlı medya kuruluşunun da silahlı saldırıya uğrayan yerler arasında olduğu belirlendi. Vahap Seçer daha önce de bir soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. Seçer daha sonra tahliye edilmişti. Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı'nı da yürüten Seçer bu soruşturma kapsamında yeniden gözaltına alındı.
4: Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in gözaltına alınmasına ilişkin tepkili şöyle dedi Kemal Kılıçdaroğlu.
7: Hiçbir belediye başkanı soruşturma aşamasında tutuklanmamalı. Tutuklamak belde halkına haksızlık olur. Çünkü Vahap Bey sadece CHP'lilere değil, Mersin'de yaşayan herkese hizmet eden bir belediye başkanı. Onun tutuklanması doğru değil. Sabahın 5'inde evinin aranması doğru. Tamam, herkes yargılanabilir ama hakkıyla hukukuyla tutuklanmamalı.
4: İsrail silahıyla Rum müsameresi, malumunuz müsamere kelimesi daha ziyade ilkokuldan mezun olurken ya da anaokuldan mezun olurken kullanılır. Eski bir ifade ama töreni de diyebiliriz. Rum kesimi İsrail'den aldığı silahlarla bağımsızlık gününü kutladı. Geçit törenine Amerika, Mısır, Fransa ve İngiltere'den birliklerin de katıldığı kaydediliyor. O silahları kullanacak, o silahların devamlılığını sağlayacak yürek de sattıysa muhatabın sana böyle devam et. İstersen böyle devam et. F-16'ya tokat atan bir milletle muhatapsın çünkü. Ya da olacaksın. İngiltere'den 12 adet C-130J geliyor. Milli Savunma Bakanlığı bu hafta Kayseri'de yapılan haftalık bilgilendirme toplantısında İngiltere'den 12 adet C-130J askeri nakliye uçağı alınacağını açıkladı. Bakımı yapılan Amerika yapımı uçakların ilk ikisi Aralık ayında gelecek, diğerleri ise kademeli olarak teslim alınacak. Bakanlığın verdiği bilgiye göre 6 pilotla 6 teknisyenin eğitimleri Amerika Birleşik Devletleri'nde, 29 bakım personelinin eğitimi ise İngiltere'de devam ediyor. İngilizlere de zerre kadar itibarın ve güvenin olmadığı dünya şartlarından geçiyoruz. Onlar dünyayı kendi akıllarıyla dizayn ettikleri kanaatine sahipler. Tipik Avrupalı kafir bakışıyla ve kibriyle bu meseleye yaklaşıyorlar. Diğerini de kaba gücünü kullanan jandarması olarak görüyor. Ben dünyanın aklıyım, Amerika Birleşik Devletleri ise bu dünyanın jandarması yaklaşımında. Doğal olarak alışverişlerimizde de hep bir ünlemle meseleye yaklaşıyorum. Bilmem hatalı mıyım, art niyetli miyim, kötü niyetli miyim bilemedim ki. Peki, Fonze'de ödemelerine Yeni Şafak gazetesi de yer vermiş. Meclise 4 çağrıda bulunan isimse Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş. Terörsüz Türkiye yasasının siyasi liderinin desteği ve kararlılığıyla çözüldüğüne dikkat çekiyor Türkiye'nin. 4 konuda mutabakat istiyor. Şimdi yeni anayasa, meclis iç tüzüğü, siyasi partiler yasası, seçim yasası çalışmalarında da benzer mutabakatla netice alabiliriz diyor.
8: Siyasete duyulan güveni artırmak, siyasetçinin hesap verme sorumluluğunu kuvvetlendirmeyi gerektirir. Milletin emanetine riayet konusunda göstereceğimiz açıklık, demokratik sistemin itibarını yükseltecektir. Demokrasinin derinleşmesiyle aş ve ekmek arasındaki bağı daha açık konuşmalıyız. Şeffaflığın arttığı ve kuralların eşit uygulandığı yerde dürüst çalışanlar da değer kazanacaktır. Çetelere, kamu kaynaklarına el uzanan yapılara ve haksız kazanç düzeneklerine karşı mücadele kuvvetlenir. Bu sayede kurumların hesap verebilirliği hiç şüphesiz ki ekonomide de güveni artıracaktır. Piyasanın demokratikleşmesi ise adil bölüşüm ve fırsatlara eşit erişim üzerinden ele alınmalıdır. Tasarruflarını değerlendirmek isteyen vatandaşların yaşadığı kaygıları son günlerde dikkatle takip ediyoruz. Usulsüzlük ve haksız kazanç iddiaları tüm yönleriyle sonuna kadar araştırılmalı, kime kadar gidiyorsa mutlaka hesap sorulmalıdır. Yargının bağımsız incelemesi sürerken ilgili kurumlar ekonomik güveni koruyacak tedbirleri titizlikle uygulamalıdır. Sorumluluğu belirlenenlerin hukuk önünde hesap vermesi, yatırımcının korunması ve yatırımların sürmesi açısından gereklidir. Parlamento olarak denetim kudretimiz yasa dışı işlemlerin üzerine gidilmesine hizmet edecektir. Milletin malına, emeğine ve geleceğine sahip çıkmak denetim vazifesinin bir gereğidir.
4: T6000 motoru yılbaşında teslim edilecek. Şunun şurasında ne kaldı ki? Ekim ayının ikisi sabahındayız. Sevgili dinleyiciler, T'nin yıl sonunda test için Baykar'a teslim edeceği yerli motor Kızıl Elma ve Gökbey'de kullanılacak değerli dinleyenler. Bu hayallerimize ya da planlarımıza ulaşabilmek için dev bir adım manasına geliyor. İnşallah o günleri de beraber göreceğiz. Paraya sıkışan galeriye koştu. Fon krizinde parası içeride kalan yatırımcı ödemeleri ve nakit ihtiyacı için yastık altındaki rezervlerini bozduruyor ya da araçlarını galeriye satıyor. İkinci el pazarlarında da çok yoğun bir araç mevcudiyeti var. Ancak satışın bir o kadar pratik şekliyle devam ettiğini ve yoğun olduğunu söylemek zor. Denizli'de ortaokul öğrencisi kızı çeşme altında ıslatan, darbeden, saçından sürükleyen 3 liseli. Genç kız. Zorba tabii bunlar. Zorba kızlar. Gözaltına alındı sevgili dinleyiciler. Ne olur şu çocuklarla, gençlerle biraz daha yakından ilgilenin. Ne olur. Dünyaya gelmeleri için sebep olmak ya da vesile olmak sizi, sorumluluklarınızı ortadan kaldırarak nötr hale getirmiyor. Asıl o zaman başlıyor yarış. Asıl o zaman başlıyor mücadele. Milat gazetesi Ali ile Veli'nin istekleri bitmiyor. 3 belediye başkanına yolsuzluk gözaltısı derken kimsenin hakkını yedirmeyiz diyen Başkan Erdoğan'ı yine burada görüyoruz. 2026 planı bu muydu diye soruyor Yücel Koç. Türkiye'de FETÖ ve Özel 3 yıl önce işaret etmişti. 2023 seçimlerinden sonra hep bir ağızdan Erdoğan 2026'da sandığa gitmek zorunda kalacak diyorlardı. Bu şimdi biraz daha anlaşılır diyor gazetede deneyimli gazeteci Yücel Koç. Şöyle yazmış. Firari FETÖ'cüler Pirus zaferi dedi. Özel ve çevresi 2026'ya işaret etti. Cihat Yaycı 2 sene evvel 2026'da ekonomik operasyon ve siyasi kaos planlıyorlar demişti. 2026'da ne olacak sorusu zannediyorum fon skandalıyla şimdi cevabını buldu diyor. Merak edenler için adresi de söylemiş olduk böylece. Saat 7.30 hatta 7.31. Peki ilk mesajın kimden ve nereden geldiğini öğrenmenin zamanı 0507-977-0101'i öncelikli olarak kontrol ediyoruz. Ankara'dan Niyazi Bey'in selamını görüyoruz. Çubuk'tan bizi dinliyor. Canım Ankara'ya da selamlar gönderelim. Burada şu anda sıcaklık 10 derece. Buraya çoktan kış geldi diyor. Peki Allah kolaylık versin. İstanbul'da da yağmur etkili olmaya devam ediyor. Şemsiyenizi almadan, tedbirli olmadan dışarıya çıkmayın. Devam edeceğiz.
0: 7 gün 7 sabah ilgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
3: Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam edecek.
9: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
10: Reklam.
11: Macera, eğlence ve heyecan İstanbul Alışveriş Merkezi'nde seni bekliyor. 26 Eylül'den 4 Ekim'e Pau Petrol kahramanlarıyla eğlence dolu oyun alanlarını keşfet. 26 Eylül'den 11 Ekim'e Spider-Man'le nefes kesen aksiyonu yaşa. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul Finans Merkezi'nde.
12: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
13: Parafly'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf para.

0: Her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında.
1: Ben Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Pizza Art Ancastre Ferre. Ferre artisi var.
0: Logoya

0: kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
2: Sen ne istersen ol, her güzele bir Mindus.
3: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
4: Arış, pırlanta. 1906'dan bu yana.
5: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
6: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
7: Tencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
8: Bir balık yağının masalsı bir dünya yaratabileceğine inanır mıydınız? Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya. Easy Fish Oil tam 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen çocuk balık yağı. Sonsuz teşekkürler Türkiye.
9: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Saysa

0: desteği ve artı bir yıl lisans hediye. Aylık 3833 TL'den başlayan fiyatlarla Digimax'ta hemen başlayın. Siz de kazanın. Digimax.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz.
2: Bir reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
4: Reklam.
1: Radyo 7.
5: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah devam ediyor.
6: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
7: İstanbul trafiğinde yoğunluk yağışın etkisiyle şu anda %60 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa'ya geçişler. Haliç Köprüsü Hayvansaray yönünde yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa'ya geçişlerde yoğun akıcı gözüküyor. Diğer noktalara baktığımızda TEM Bahçeşehir gişelerden Mahmut Bey gişelere, TEM Tekstil Kent'ten Hastal'a, Ataşehir'den Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne, Kurtköy Kavşağı'ndan Ataşehir'e, E5 Avcılar'dan Atatürk Havalimanı'na, E5 İncirli'den Ok Meydanı'na, Kartal'dan Kozyatağı'na, Basın Ekspres Yolu Çoban Çeşme Kavşağı ve Mahmut Bey Batı Çıkışı'na, O3 Mahmut Bey Batı Kavşağı'ndan Bayrampaşa'ya kadar oldukça yoğun. Tüm seyir halindeki dinleyicilerimize iyi yolculuklar diliyoruz.
6: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
8: Yağışla birlikte İstanbul trafiğinde yoğunluk giderek artıyor. Sevgili dinleyiciler, şimdi bile %60 seviyesinde ki saat 7.38. Muhtemelen siz de yoldasınız. İstanbul başta olmak üzere Ankara'da, Konya'da, Diyarbakır'da, Trakya bölgesinde, Edirne'de, aklınıza neresi geliyorsa. Akdeniz'de, Karadeniz'de, her yerde Radyo 7 dostu var ve yurt dışında da binlerce dostumuz var. Neler oluyor Türkiye'de diyerek bu frekansı takip eden. Her birine günaydın ve her birine hayırlı cumalar. 2 Ekim 2026 Cuma sabahındayız. Yok aslında birbirinden farkları diyor Ankara'dan mesaj gönderen Emin Bey, Emin Kıratlı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne düzenlenen operasyondan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e ne ki diyor. Kemal Kılıçdaroğlu ya da Özgür Özel aslında yok bir farkları diyerek de mesajına devam ediyor. Murat Bey çok teşekkürler, bizi İzmir'den dinliyor. Mısır neden Rum kesiminin askeri geçit törenine katılmış ki diyor. Efendim Mısır'ı çok şekilde anlatabiliriz de. İhvan hareketiyle de anlatabiliriz. Darbeci Sisi'yle de anlatabiliriz ama benim zihnimde Firavun'un torunları olan bir ulustan bahseden cümle de var. Yani buna uygun, buna paralel, buna tam anlamıyla tabi olmuş bir kuşağı da var Mısır'ın. Öyle de lütfen algılayın. Çok teşekkürler. Bizi Bünyamin Demir Kaynak'ta dinliyor. Bunları size Instagram'dan okuyorum efendim. Mehmetcan Radyo 7 adresi üzerinden. Musab kardeşim 15 yaşında, Ankara'da bizi dinliyor. Okulda, arabada ilerliyor daha doğrusu okula gitmek için. Erkan Balık ve Berat'la beraber Musab Karakaya herhalde şu anda dinliyorlardır gençler. Gençlerin orada olması bizi mutlu ediyor. Hüseyin Karabay kim ne ekerse onu biçecek. Hiç şaşmaz bu diyor. Evelallah o ekimleri sağlıklı ve en doğru şekliyle yapmak lazım. Mücahit Çal ağabey bize sevgiler. İbrahim Taptap'a çok teşekkürler, o da bizi İzmir'den dinliyor. Öğrenci falan deyince Fransa'da öğrenci eylemleri var. Belçika'ya da sıçradı. Ne kadar üzüldüm bir bilseniz. Yani şu anda konsantre olmakta zorlanıyorum yani. Fransa'da lise öğrencilerinin eğitim koşullarına ilişkin talepleri için başlattıkları protestoların ardından Belçika'da da Liège kentinde de öğrenciler çok sayıda okulun önünde eylem yaptı. Kentte çeşitli ortaöğretim kurumlarında öğrenciler derslerin başlamasını engelleyen eylemler yaparken eylemlerden pek çok okul etkilendi. Çok sayıda polisin de olay yerinde olduğu ifade ediliyor. Patlayıcılar kullanılıyor, yumurtalar, elmalar, bariyerler, her türlü fişek türleri. Sınıflarda öğrenci sayısının azaltılmasını istiyor Fransızlar. Öğrenci ve velilerin karar süreçlerine daha fazla dahil edilmesini, eğitimin herkes için erişilebilir olmasını

0: diliyor. Biz de Fransa'dakiler için de dünyanın her yeri için de benzer taleplerde bulunanlara dair haberleri zaman zaman taşıyoruz. Ama bu bir iç karışıklık haliyle eğer yansıyorsa, yansıtılıyorsa Fransa adına, Belçika adına da kahru perişan oldum şimdi. Yani hani keyifsizliğim, bu konudaki üzüntüm herhalde tarafınızdan algılanmıştır. Çok. Trump bile şaştı kaldı. Amerika Başkanı Trump, Dubai Tel Aviv seferini yapan yolcu uçağı kriziyle alakalı İsrail Başbakanı Netanyahu'nun verdiği bilgiler için doğru olup olmadığını bilmiyorum diyor. Adam profesyonel yalancı. Doğal olarak da muhatabının da yalan söyleme ihtimalinin çok güçlü olduğunun farkında, partneri aynı zamanda. O yüzden bu cümleyi kurabiliyor. Kokpitteki çığlıkları duyarak müdahale eden İsrailli bir tesisatçının acil durum bilgilerini bir televizyon programından öğrenerek uçağa düz uçuş yaptırdığını, bunu başardığını söyleyen Trump, şaşkınlığını gizleyemeyerek "bu akıl almaz bir şey" ifadesini de kullanıyor. Hani Trump'ın şu şaşırmış, gözlerini açmış, ağzını da o şekline getirmiş halini gözünüzün önüne bir getirin efendim. Bir yalancı, bir yalancıya ancak böyle destek verir. Fon ödemeleri başlıyor. 10 soru 10 cevapla bazı detaylar var. 1. El konulan fonlardan para çekilebilecek mi? 2 kritik öncelik var. Birincisi para piyasası fonu olması. İkincisi 1 milyon lira sınırı. 1 milyon liraya kadar olan yatırımcı ana parası, fahiş kazanç elde edilmeyen mevduatın birkaç puan üstü fon öncelikli olarak ödenecek. Ayrıca tasfiye dışı fonlarında işleme ödemeye açılacağı bilgisi veriliyor. Başvuruda bulunmak gerekiyor mu? Henüz bir tarih olmamakla beraber Sermaye Piyasası Kurulu ivedilikle yapılsın dediği için bankalarla ilgili kurum olan Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun karşılıklı hesaplarda mutabık kaldığı anda sistemde ödeme yapılacak bilgiyi yatırımcıya anında paylaşması bekleniyor. 400 bine yakın yatırımcının, fon yatırımcısının hesabının 1 milyon liranın altında olduğu öngörülüyor. Öncelikle küçük yatırımcı için ara ödemelerin yapılması gündemde. Birkaç farklı fonda param var. Ana param 1 milyon lirayı da toplamda da aşıyor. O zaman ne olacak diye bir soru yöneltilirse, yatırımcının tüm fon hesapları da ayrı ayrı bakılacak ve fondaki toplam ana para hesaplanacak. Bu rakam ana para olarak 1 milyon liranın altındaysa para hemen ödenecek. Üzerinde ise süreç sürecek, devam edecek. Peki fahiş kazanç nasıl hesaplanacak? Olağan dışı kazançlar, mesela 10 kat, 100 kat gibi kazananlar, örnekler fahiş kazanç olarak değerlendirilecek. Bunlar hisse fonlarında ortaya çıkacağı için incelemeler devam ediyor. Soruşturma açılmayan fahiş kazanç elde eden yatırımcılar 2 katını yatırıp soruşturmadan kurtulabilecekler. Çok meşhur isimler de Fatma Betül Sayan Kaya gibi ve Mustafa Sandal'ın eşi gibi, hani böyle bir verip de 3, ne 3'ü, 300, ne 300'ü, 3000 kazananlar, sadece bir fon üzerinden bunu yapanlar, organize olduğu düşünülen bazı işlerin göbeğine göbeğine inenler, indirenler herhalde bunun dışında tutulacaklar. El konulanlar fona gidecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek, el konulan villaların, lüks araçların, arsaların, banka hesaplarındaki değerlerin tasarruf mevduatı sigorta fonu bünyesinde oluşturulan fon aracılığıyla hak sahiplerinin alacaklarının karşılanması kullanılacağını söylüyor. Peki Büyük Birlik Partisi'nin genel başkanı Mustafa Destici ne diyor? Duydunuz mu efendim Mustafa Bey'in ne dediğini? Yani genel başkan Mustafa Destici fonla alakalı olarak şöyle bir yorum yaptı. Fon mağdurlarına geri ödeme konusunda 85 milyon neden zarara ortak olsun ki?
1: Şahsen devlet hazinesinden bunun karşılanmasına şu andaki mevcut yasalarımızın, kanunlarımızın müsaade etmediğini düşünüyorum. Doğru da bulmuyorum. Yani 85 milyon niye bu zarara ortak olsun ki? Yani devlet bunu ilgili kurumun, yani borsanın fonundan ödemeli. Bir de vurgunu yapanlardan esas. O para Türkiye'ye getirilmeli. İki türlü ödeme yapabilir bize göre. Yani küçük yatırımcının ya da suçsuz olan yatırımcıların, küçük büyükte ayırt etmemek lazım aslında. Suçsuz yatırımcıların zararları nasıl tazmin edilebilir? Bir, bu vurgunu yapanlardan bu paralar tahsil edilerek bu zararlar tazmin edilebilir. İkincisi de Borsa İstanbul'un mutlaka bir fonu vardır.
2: Evet.
1: Bu fondan da bu karşılanabilir.
0: Madalyonun iki yüzü var. Meseleye bir bu taraftan bir de diğer taraftan bakanlar var ve yayın kriterlerimizin tümü objektif. Bu sebeple her iki tarafa da beraber bakıyoruz. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, yargının toplumun her kesimine eşit şekilde uygulanması gerektiğini söyledi. Fon soruşturmasına da değindi Fatih Erbakan, sürecin tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorunların ortaya çıkarılması gerektiğini kaydetti.
2: Öncelikle şunu ifade etmek gerekir. Bu normal bir piyasa dalgalanması olarak ifade edilecek bir olay değildir. Açık bir dolandırıcılık olayı ortadadır. Bununla ilgili tabii ki bir doyumsuzluk, bir kolay yoldan para kazanma, zengin olma hırsı ve bununla beraber de maalesef devlet kademesindeki denetimsizlikler, gerekli tedbirlerin zamanında alınmaması böyle bir sonucun ortaya çıkmasına yol açtı. Şimdi bu noktada bunun bürokraside, yani devlet kademesinde işin içerisinde olanlar olma ihtimali çok yüksek. Çünkü böyle bir şeyin göz göre göre gelip oluşabilmesi içerideki insanların göz yummaması halinde mümkün değil.
3: Mümkün değil.
2: Evet. Bunların ortaya çıkartılması çok önemli. Bununla beraber tabii fondan para kazanan 4-5 ayın içerisinde parasını dolar bazında 10 katına, 15 katına, 20 katına çıkaran, yani fona yükseliş döneminde girip batmadan hemen önce haber alarak çıkan isimler, biraz önce siz de zikrettiniz. Bunların hepsinin ortaya çıkartılması son derece önemli. Ve bu fonların bağlı olduğu şirketlerin, fonlardaki şirketlerin yönetimlerine baktığımızda da hep eski bürokratlar, bürokratlar ve siyasilerin olduğunu görüyoruz. Bunların hepsinin adeta bir şebeke gibi ele alınarak kimin ihmali varsa, kimin buradan kazancı varsa, haksız kazancı, bunların ortaya çıkarılması için hukukun işletilmesi lazım. Ve burada da yargıda adalet diye her zaman ifade ettiğimiz husus önemli. Yani muhalefete ayrı hukuk, iktidara ayrı hukuk uygulanmaması lazım. Buradaki bürokratlar, siyasiler bizim adamımızdır. Dolayısıyla bunların üzerine gidersek problem yaşarız diye bir anlayışla hareket edilmemelidir. Sayın Cumhurbaşkanlığı'nın ifade ettiği gibi kim olursa olsun bunların ortaya çıkarılması, sorumluların cezalandırılması lazım.
0: Hadi şimdi madalyonun diğer tarafına yine beraber bakalım. Fethi Yıldız, MHP'li Fethi Yıldız fon krizi açıklamasında bulundu. Komisyona gerek yok, bu tamamen adil bir mesele dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Fethi Yıldız, ben komisyona gerek görmüyorum ifadesini sarf etti.
4: Devletimiz her türlü tedbiri alıyor. Her türlü devletimize güvenelim. Yetimin, garibin, kurabanın hakkını, hukukunu kimseye yedirmez. Yasal süreç devam ediyor. Benim prensibim şudur. Ben suçsuzluk kalesine inanırım. Bunun A, B şahsı olması benim için fark etmez. Kesin hüküm haline gelene kadar şu şahıs suçludur, bu suçsuzdur demem. Şüphelidir sadece benim için. Bu tamamen adli bir mesele.
0: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman da fon soruşturmasıyla alakalı olarak, AK Parti olarak ismimiz gibi biz AK bir partiyiz. Milletimizin yanındayız. Bu meselede tavrımız çok net. Ucu nereye varırsa varsın sonuna kadar gidilecektir dedi.
5: Fon krizi meselesinde Cumhurbaşkanımız il başkanları toplantısında söyledi. Biz AK Parti olarak ismimiz gibi AK bir partiyiz. Burada söz konusu ben isem bile gerekenin yapılması lazım. Ve bu konuda biz her zaman tarihin doğru tarafındayız. Milletimizin yanındayız. Ve bu meselede tavrımız çok nettir. Ucu nereye kadar varacaksa bu konuda gidecektir. Devletin kurumları çalışıyor. Sayın Cevdet Yılmaz başkanımızın başkanlığında buradaki mesele milletin menfaatinin korunmasıdır.
0: Yücel Koç iki gündür çok çarpıcı yazılar kaleme alıyor. Dün de çok etkiliydi yazısı. Doğrusu Türkiye Gazetesi'nde, bugün de öyle, uzunca bir yazı ama özeti şu. FETÖ ve Özgür Özel 3 yıl önce işaret etmişti diyor. 2026 planı bu muydu diye soruyor. 2023 seçimlerinden sonra hep bir ağızdan Erdoğan 2026'da sandığa gitmek zorunda kalacak diyorlardı. Şimdi biraz daha anlaşılır oldu sanki bu cümle. Firari FETÖ'cüler Pirus Zaferi dedi. Özel ve çevresi 2026'da 2026'ya işaret etti. Cihat Yaycı 2 sene evvel 2026'da ekonomik operasyon ve siyasi kaos planlıyorlar uyarısında bulunmuştu. 2026'da ne olacak sorusu zannediyorum fon skandalıyla artık cevabını bulacak diyor sevgili dinleyiciler gazetede. Merak edenler için adresi de vermiş olduk. Sermaye Piyasası Kurulu tasfiye sürecindeki fonlarda parası olan yatırımcıların nihai süreci beklemeden nakde ulaşmalarının önünü açtı. Şöyle.
3: SPK'dan yatırımcıları ilgilendiren yeni karar geldi. Tasfiye süreci tamamlanmadan ödeme yapılacak. Üst sınır 1 milyon lira olacak. Sermaye Piyasası Kurulu gece yarısı yayınladığı bültenle daha önce ilan edilen genel tasfiye esaslarına ek bir tasfiye usulü belirledi. Buna göre mutabakat işlemleri tamamlanan tüm katılma payı sahiplerine nihai tasfiye sonucunda hak kazanacakları tutarda mahsup edilmek üzere ara ödeme yapılacak. Ödemelerin ivedilikle gerçekleştirilmesi bekleniyor. Fonlarda parası olan yatırımcılara 1 milyon liraya kadar ödeme yapılacak. Ara ödemelerin hesaplanmasında her bir yatırımcı için merkezi kayıt kuruluşu tarafından hesaplanacak net yatırım tutarı esas alınacak. Ödeme tarihinde net yatırım tutarı 1 milyon liranın altındaysa bu tutarın tamamı kadar ara ödeme yapılabilecek. Net yatırım tutarı 1 milyon lira veya üzerindeyse yatırımcıya en fazla 1 milyon lira ödenecek. Ek tasfiye usulünün uygulanmasına ilk olarak para piyasası fonlarından başlanacak. Ara ödeme yapılması karşılığında yatırımcıların katılma paylarında herhangi bir iade işlemi gerçekleştirilmeyecek. Katılma paylarının iadesi nihai tasfiye ödemeleri sırasında yapılacak. Alınan kararla yatırımcıların bekleme süresi kısalacak. Tasfiye sürecinin tamamlanmasını beklemeden hak kazanacakları nihai tutarın belirli bir bölümüne daha erken erişebilmelerinin önü açılmış oldu.
6: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah devam edecek.
7: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
8: Yazının kullanılmaya başlamasından sonra bilgiler el yazması kitaplara aktarılıyordu. 11. yüzyılda Çinliler ahşap bloklar kullanarak metin ve resimleri baskı haline getirmeye başladı. Bu uygulamada her sayfa için yeni blok kesilmesi gerekiyordu. 15. yüzyılda Johann Gutenberg metal harflerin kullanıldığı hareketli tip makinesiyle hızlı ve tekrar kullanılabilir baskıyı sağladı. Gutenberg'in buluşu, modern dönemin en önemli olayı ve matbaa devriminin başlangıcı, kendisi de modern matbaacılığın babası kabul edilir.
7: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
9: Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar akbank.com'da.
10: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
11: Yamanlar Oto Ekspertiz.
12: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
13: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
14: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
13: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıl.

0: Reklam. Radyo 7.
1: Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: A milli futbol takımımız UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 3. maçında bugün deplasmanda Belçika ile karşılaşacak. Liège kentinde Maurice Defense stadındaki mücadele Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak ve açık bir kanaldan canlı olarak yayınlanacak. Türkiye grubunun ilk 2 maçında maalesef Fransa'ya 1-0, İtalya'da yine maalesef 4-1 yenilmişti. Belçika maçı öncesinde Emirhan İlkan ve Yusuf Akçiçek kadroya dahil edilen 2 isim oldu. Ayak parmağındaki ağrıları artan Orkun Kökçü ise kadrodan çıkartılmıştı. Montella yönetimindeki Ay Yıldızlı ekibimizde tek hedef galibiyet. İnşallah bizim çocuklar bu kez bizi tebessüm ettirebilecekler. Montella, eleştiriyi bana yapın diyor. Tüm enerjimi her zaman işime veriyorum. Eleştirileri de her türlü kabul ediyorum çünkü çok çalışkanım. Beni üzen taraf futbolcularımıza yapılan eleştiriler. Avrupa Şampiyonası'nda onlar iyi performans gösterdi. Dünya Kupası'nda onlar işi götürdü. Onlar sayesinde geldik buraya. Haksız eleştiriler yapılıyor onlara. Eleştiri yapılacaksa bana yapılabilir diyor, haklı. Vincenzo Montella, İtalyan teknik direktör, baştan sona tepeden tırnağa haklı, eleştirilecek en önemli adam o. Mesela millilerde, A millilerde İlhan Fakalı neden yok? Mesela Barış Alper Yılmaz takıntısı nedir? Mesela kendi takımında bile ilk 11'de forma giyemeyen bazı oyunculardaki ısrarı nedir? Kulüp bazlı kayırma yapıyor mu Vincenzo Montella? Buna dair soruların da muhatabı o. Yoksa futbolcular verilen görevi ellerinden geldiğince yaparlar. Ayrıca futbolcuyu konsantre edememek de, maça hazırlayamamak da teknik heyetin kusuru içindedir. Arda Güler dünkü basın toplantısında kenetlenip mücadele edip galibiyet serimize başlayabiliriz. Kaldıramayacağım bir baskı olduğunu düşünmüyorum. Takım olarak biz birbirimize güveniyoruz dedi. Orkun oynamayacak bugünkü maçta, bir kez daha söyleyelim. Başarılar diliyoruz. A milli futbol takımımıza 657. milli mücadele bu. Belçika teknik direktörü Van Bommel ise bugün yapılacak maç öncesinde her maçı kazanmamız gerekiyor. Evimizde oynuyoruz. Türkiye'nin grupta puanı yok. Kazanırsaksa bizim 6 puanımız olacak dedi. Bommel Trossard'ın oynayacak durumda olduğunu da söylüyor. Bu da bizim için iyi bir haber değil tabii. Gelelim Konya'daki özel maça. Filistin Gençlik Spor Yüksek Konseyi Başkanı Cibril Errucup, Filistin milli takımıyla TÜMOSAN Konya arasında oynanan dostluk maçı esnasında stadyumda sergilenen dayanışmanın Filistin halkının sarsılmaz duruşunu ortaya koymak için yürütülen çabaların bir meyvesi olduğunu söyledi adeta. Filistinlidekilerin umudunu canlı tutmak gerekiyor dedi. Kendilerini evlerinde gibi hissettiklerini söyledi Filistin Gençlik Spor Yüksek Konseyi Başkanı Cibril Errucup. Değerli dinleyiciler, gelelim kulüplerimize. İtalyano'nun stoper sevinci, Beşiktaş'tayız. Beşiktaş'ta milli aranın ardından savunma hattındaki rekabetin daha da artması bekleniyor. Teknik direktör İtalyano'nun sağ stoperde Agbadu'yla Diallo arasında yaptığı tercihler dikkat çekerken, Diallo görev aldığı 11 resmi karşılaşmanın 9'unda ilk 11'de başladı. Agbadu ise forma giydiği 10 maçın 7'sinde başlangıç kadrosunda yer aldı. Sol stoperde İtalyano'nun değişmez isimlerinden biri haline gelen Emirhan Topçu ise çıktığı 11 karşılaşmanın 10'unda ilk 11'de başladı. Stoper sevinci siyah beyazlı takımda dikkat çekici. Öte yandan rekabette kızışıyor takım içerisinde. Fenerbahçe ise milli arada çalışmalarına devam ettiriyor. En son Eyüpspor'u 8-0 yenerek milli araya moralli giden Fenerbahçe, Çaykur Rize deplasmanı öncesinde sıkı çalışıyor. İsmail Kartal ligde galibiyetle dönmenin planları içinde. Fenerbahçe daha sonra Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa deplasmanına gidecek değerli dinleyiciler. Aston Villa kolay değil. Galatasaray'ın Donnarumma bombası ya da hayali var. Galatasaray'la ilgili İngiliz basınında müthiş bir iddia yer alıyor. Team Talk'un haberine göre Manchester City'nin finansal fair play soruşturması kapsamında zor durumda kaldığı ve kadrosundaki yıldızlar için satış sürecine girebileceği kaydediliyor. İtalyan kalecinin 27 yaşındaki İtalyan kalecinin City ile 30 Haziran 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Sarı Kırmızılı takımın kalesinin de SOS verdiği herkesçe malum.

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Reklam.
2: Sağlığın için Anadolu Sigorta Sağlık Sigortası var, kaybetmek yok.
3: Bu ses değişimin habercisi. Eski model Beko yazar kasaposunuzu yenileyin, işinize hız katacak. Beko X30TR yazar kasaposa 2000 TL indirimle sadece 7999 TL'ye sahip olun. Arçelik, Beko mağazaları ve web sitelerinde indirimden hemen faydalanın.
4: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Ben Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Pizza Art Ancastre Ferre'nin Ferre artisi var.
7: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
8: Albert Genau Cam Balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit.
9: Albert Genau, cam balkonun adı, soyadı.
10: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
11: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
12: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
8: Albert Genau Cam Balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit.
9: Albert Genau, cam balkonun adı, soyadı.

0: Max'tan e-ticarette erken efsane Kasım fırsatı. 50.000 TL kargo desteği ve artı 1 yıl lisans hediye. Aylık 3.833 TL'den başlayan fiyatlarla Ticimax'la hemen başlayın. Siz de kazanın. Ticimax.
1: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
2: Türkiye'de her iki dakikada birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi.

0: Paraf para. Paraf'la kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Paraf'la dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Paraf.com.tr ve Diyalog'da.
1: Bir reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
3: Reklam. Radyo
4: 7. Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah devam ediyor.
5: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
6: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Konya-Ankara yolunun 36-41. Kilometreleri, Polatlı-Ankara yolunun 44-45. Kilometreleri, Alaca-Zile yolunun 8-14. Kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
5: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
7: Mali piyasalardayız ve hemen ayrıntılara bakalım. Amerikan doları 49.14 seviyesinde. 49.14'te. Avro ise 55.32'de. 55.32. Dün sterlin 64.96 ile günü tamamlamıştı. Bugün de öyle. 64.96 ile güne devam ediyor. Borsa İstanbul 100 endeksi uzunca bir aradan sonra artıya geçti. Artı 302 puanla sadece günü 12.249 ile tamamlayabildi. 12.249. Güven çok kolay kaybediliyor ama tesisi maalesef o kadar kolay değil. Şimdi gelelim altına. Gram altının serbest piyasadaki satış bedeli 6.665 lira. Bir gram altın eşittir 6.665 lira. Çeyrek altın 10.863'e satılıyor. Yarım altın 21.720 liraya. Tam altınsa 43.315 liraya. Merak edenler için söyleyelim, at altının satış fiyatı 44.278 lira. Gümüşün gramı 96'nın biraz üzerinde. 96 lira 77 kuruş ve Brent petrol yeniden 100 doların üzerinde, 102 dolar 5 sent seviyesinde.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
7: Bol bol bahaneci çıkacak çünkü. O yüzden dedim eyvah diye. Fon ödemeleri başlıyor. Sermaye Piyasası Kurulu sevgili dinleyiciler, fon krizinde faiz kazanç elde edilmeyen mevduatın birkaç puan üstü getirili olan fonlarda öncelikli olmak üzere 1 milyon liraya kadar olan yatırımcı ana parasının ödeneceğini duyurdu. Ayrıca tasfiye dışı fonların da işlemleri ödemeye açılıyor. Adalet Bakanı Gürlek, el konulan villalar, lüks araçlar, arsalar, banka hesaplarındaki değerlerin fon bünyesinde, tasarruf mevduatı sigorta fonu bünyesinde oluşturulan fon aracılığıyla hak sahiplerinin alacaklarının karşılanmasında kullanılacağını söyledi. Sermaye Piyasası Kurulu, fonlardan fahiş getiri elde edenlerin bu getirileri kendi isteğiyle iade etmesi için fahiş kazanç hesabı açıldığını duyurdu. Fahiş getiri iadeleri fon tasfiye sürecinde hak sahiplerine ödemelerde kullanılacak. Dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama yılının açılış töreninde konuşmasını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan bu fon meselesine değindi. Fon mağdurlarına doğrudan mesaj gönderdi. Kimsenin hakkını yedirtmeyiz dedi.
8: Kamu maliyesinde disiplinden sapmadık. Bu yıl bütçe açığının milli gelire oranını %3,1 ile sınırlamayı ve faiz dışı fazla vermeyi hedefliyoruz. Fon piyasasının belli bölümünde ortaya çıkan sorunun da üstesinden başarıyla geliyoruz. Sermaye piyasası kuralları çerçevesinde hakkaniyet ve adaleti gözeterek kimsenin hakkını kimseye yedirmeden bu meseleyi süratle çözüyoruz. Bu konunun iktisadi güvenliğimize ve toplumsal barışımıza yönelik bir tehdit unsuruna dönüşmesine İnşallah fırsat vermeyeceğiz. Bu ülke ve bu millet hak ettiği seviyelere ulaşıncaya kadar çalışmaya, üretmeye, sorunlara çözüm yolları geliştirmeye devam edeceğiz.
7: Bu konuda en çarpıcı açıklamayı zannediyoruz ki Büyük Birlik Partisi'nin Genel Başkanı Mustafa Destici yaptı. Destici, fon mağdurlarına yapılacak geri ödeme hakkında 85 milyon neden zarara ortak olsun ki dedi. Mevcut yasaların hazineden ödeme yapılmasını mümkün kılmadığını, kendisinin de bunu desteklemediğini söyledi Mustafa Destici. İki farklı geri ödeme yöntemi oluşturulabileceğini kaydetti. Fon soruşturmasında suçlu bulunanlardan alınan varlıklarla, Borsa İstanbul'un oluşturduğu fonla mağdurlara geri ödeme yapılacağını söylüyor Büyük Birlik Partisi'nin genel başkanı. Şöyle diyor:
1: şahsen devlet hazinesinden bunun karşılanmasına şu andaki mevcut yasalarımızın, kanunlarımızın müsaade etmediğini düşünüyorum. Doğru da bulmuyorum. Yani 85 milyon niye bu zarara ortak olsun ki? Yani devlet bunu ilgili kurumun, yani borsanın fonundan ödemeli. Bir de vurgunu yapanlardan esas. O para Türkiye'ye getirilmeli. İki türlü ödeme yapabilir bize göre. Yani küçük yatırımcının ya da suçsuz olan yatırımcıların, küçük büyükle ayırt etmemek lazım aslında. Suçsuz yatırımcıların zararları nasıl tazmin edilebilir? Bir, bu vurgunu yapanlardan bu paralar tahsil edilerek bu zararlar tazmin edilebilir. İkincisi de Borsa İstanbul'un mutlaka bir fonu vardır.
3: Evet.
1: Bu fondan da bu karşılanabilir.
7: Şimdi gelelim diğer konulara. 69 bin markette tam 560 bin ürün denetlendi. Etiket oyunu var. Etiket terörizmi var. Türkiye'de üreticiyle tüketici arasında inanılmaz bir fark var. Buna uçurum desek daha doğru. Ticaret Bakanı Ömer Bolat son bir yılda temel gıda ve zorunlu tüketim ürünlerine yönelik olarak 69 bin marketin ve bu işletmelerde 560 bin ürünün denetlendiğini, haksız fiyat artışı yapan 91 market işletmesine 123 milyon lira para cezası uygulandığını vurguladı. Gerekli tedbirlerin de alındığını, alınmaya devam edeceğini söyledi Ticaret Bakanı Ömer Bolat. Efendim, yani öyle farklar var ki, alınan tedbirlere rağmen denetleme sonrasında etiketlerde anında yapılan, hatta bazı yerlerde de dijital ortamda yapılan yeni düzenlemeler, parantez içinde zamlarla, fahiş zamlarla beraber zaten fatura yine tüketiciye ödetiliyor. Mesela limon. Limon tarladan markete gelinceye kadar 7'ye katlanıyor. 7.3 kat fark. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar, Eylül'de üretici ve market arasındaki en fazla fiyat farkının %633.4 ile limonda görüldüğünü söyledi. Limonun 7.3 kat, kuru incir ve havucun 4.4 kat, elmanın 3.4 kat, maydanozun 3.3 kat fazlaya satıldığını söyleyen Bayraktar, üreticide 7 lira olan limon markette 51.34 lira, 130 lira olan kuru incir markette 570.77 lira, 11 lira olan havuç 48.16 lira, 21.66 lira olan elma 73.20 lira, 7.66 lira olan maydanoz 25.14 liraya satılıyor diyor. Eylül'de markette fiyatı en fazla artan ürün %26 ile patlıcan diyen Ziraat Odaları Birliği Başkanı, fiyatı en fazla azalan ürünse %39.5 ile limon oldu diyor. Bayraktar, üreticide en fazla fiyat artışının kuru fasulyede, en fazla düşüşün kuru incirde olduğunu da söylüyor değerli dinleyiciler. Yani vole maalesef ki devam ediyor. Alınan tedbirler, uygulanan cezalar, açgözlü, bir türlü doymak bilmeyen bir güruh var, bir grup var. Onların hızını kesmeye yetmiyor. Aynı şeyi yeniden yaşadığımıza göre, yeniden haberlerini yapmaya başladığımıza göre yetmiyor maalesef. Tezgahlar deyince efendim, sizin eve hiç hünnap girer mi? Yani tezgahın aslında gözlülerinden biri, tam da mevsimi. Hünnap'ın faydaları da say say bitmiyor. Sivas'ta tezgahlarda yerini aldı örneğin hünnap meyvesi. Vatandaşın gözdesi, sonbaharda yetişerek tezgahlarda satışa sunulan meyvenin kilosu şimdilerde kalitesine göre, sınıfına göre 100 lirayla 150 lira arasında değişiyor.
9: Hünnap'ı da zoraki müşterilere birer kova, birer avuç, birer kürek ata sevdirmeye başladım. Hünnap ölüm hariç her derde de var kardeş. Ben onu bilmem. Bak, sinir strese birebir. İkincisi, böbrek hastalarına mükemmel derecede faydalı mı? Akıl işi değil. Felaket C vitamini var bunda. Bak, bundan 3 taneye 1 kilo mandalina aynı hesaba geliyor. 3 tane yiyeceğim bundan, 1 kilo mandalina yemiş gibi olayım. Kilosu 100-150 civarı gidiyor. Talep diyorum şimdi, öğrenen bilen gelip alıyor. Kimde bu neymiş? Öbürü diyor bizim dağda var. Öbürü diyor bizim dağlar dolu almıyor. Çördüğünen alıcından karıştırıyorlar.
7: Taşın altına eli koymak lazım, sorumluluk almak lazım. Neden bu yapılamıyor ki acaba diye soruyor. Bünyamin Bey, ona çok teşekkürler. İbrahim Bey'e de çok teşekkürler. Fon meselesinin taraflar arasında çözülmesini istiyorum. Böyle vergi affı gibi devletin bu konuda süreci yönetmenin dışında kalmasını, müdahil olmasını doğrusu arzu ediyorum diyor İbrahim Bey. Bakın, o yaklaşık 500 bin hesap sahibinin ya da yatırımcının mağduriyetinin faturasının kime ödetileceği konusunda kamunun bazı soru işaretleri var. Okan Bey'e çok teşekkürler. Gramaj standardı gelmediği sürece fiyatlarda düzelmeyi hiç beklemiyorum. 990 gram, 186 gram, 444 gram bunlar bitmediği sürece kontrollü bir satış da olmaz, fiyatlandırma da olmaz diye devam etmiş. Şimdi satış deyince Eşel Mobil'le 500 milyarlık vergiden vazgeçtiği devlet, Amerika ve İsrail'in İran'la savaşı nedeniyle akaryakıt fiyatlarında oluşan artış baskısını sınırlamak için uygulanan Eşel Mobil sistemi bitti. Benzinde yaklaşık 12.47 liralık bir vergi kaynaklı artışın tek seferde pompaya yansımasını önlemek amacıyla 3 aylık bir geçiş takvimi getirildi. LPG'de vergi doğrudan önceki seviyeye çıktı. Motorunda Ağustos'ta başlatılan kademeli geçiş sürecek. İlk aşamada benzinde 4.15, motorunda 3.60, LPG'de 1.48'lik bir fiyat artışı var. Mart'ta başlatılan Eşel Mobil sisteminde fiyat artışlarının bir bölümü devletin aldığı ÖTV'den düşülerek karşılanıyor. Böylece maliyetlerdeki yükselişin tamamının pompaya yansıması önleniyor. Başlangıçta artışların %75'ine kadar olan bölümü ÖTV ve indirimiyle dengelenirken daha sonra bu oran Ağustos ve Eylül dönemi için %25'e çekildi. Devlet Eşel Mobil uygulaması nedeniyle bu yıl yaklaşık 480-500 milyar liralık ÖTV ve KDV gelirinden böylece vazgeçmiş oluyor. Kademeli geçiş gerçeği 3 aylık bir takvime bağlanıyor. Ama ilk etapta benzinde 4.15 ki bu zam geldi. Motorinde 3.60, LPG'de 1.48'lik bir fiyat artışı var. 100 lira sınırına yine yaklaşan motorin, 85-86 liralarda İstanbul'da dolaşan benzin ve LPG fiyatları son zammıyla beraber insanı ürpertiyor. İşin gerçeği o. Şimdi bugün toplantı var. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Fon Koordinasyon Kurulu'nun ikinci toplantısının bugün yapılacağını söyledi. Cevdet Yılmaz, ekonomide ve sermaye piyasalarında sistematik bir risk bulunmadığını da vurguluyor.
3: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz fon soruşturmasına ilişkin açıklama yaptı. Sürecin hukuk kuralları içinde ve ortak akılla yönetildiğini vurguladı. Ekonomide ve sermaye piyasalarında sistemik bir risk bulunmadığını bildirdi. Yılmaz başkanlığını yürüttüğü Fon Koordinasyon Kurulu'nun ikinci toplantısını cuma sabahı gerçekleştireceğini de duyurdu. Yol haritasının belirlendiğini ve ilgili tüm kurumların görev alanlarında eş güdüm içinde somut adımlar attığını ifade etti.
10: BDDK ve SPK tarafından önemli kararlar alınarak açıklanmıştır. TMSF bünyesinde haksız kazançların iadesi için sorunlu her fona özel hesaplar açılmaktadır. Adli süreçler etkin şekilde işletilmekte olup Devlet Denetleme Kurulu görevlendirilmiş ve çalışmalarına başlamıştır.
3: Cevdet Yılmaz sürecin her aşamasının hukuk kuralları içinde yönetileceğini vurguladı.
10: Temel yaklaşımımız kamunun ve yatırımcıların haklarını korumak, hukuka aykırı işlemlerle haksız kazanç elde eden manipülatörlere ve spekülatörlere karşıysa en etkili tedbirleri almaktır.
7: Antakya'da Mahmut abimiz bizi dinliyor. Sevgiler gönderelim Mahmut Akıncılara. Cuma gibi aziz, cuma gibi mübarek kalınız yazmış. Sağ olsun bir mukabele. Hünnaf bizim buraların vazgeçilmez lezzetidir diyor. Afiyet şifa olsun. Selamlar, çok teşekkürler. Beşir Şahin de bizi dinliyor. Ona da çok teşekkürler diyelim. Bursa'da İbrahim Bey takip ediyor. Daima Radyo 7'de izleyen Mehmet Köseoğlu'muz bizim Konya'mızda. Sevgiler diyelim Mehmet'imize. Şadi Bey'e selamlar. Fondaki paraların yine aktarılmasını beklerdim ben demiş. Malatya'da Ahmet Bey bizi dinliyor. Ahmet Cemberk, Canberk. Vallahi yollar sizinle güzel diye ekliyor. Çok teşekkür ederim. Var olunuz. Bu arada Sayın Mustafa Destici'ye ben sonuna kadar hak veriyorum ve katılıyorum diye de açıklamasına devam etmiş. Başka haberler de var canım. Sadece bunlar yok. 3 yıla kadar hapsi isteniyor şarkıcı Mabel Matiz'in. Hakkında Ha Leylim şarkısı ve klibinin müstehcenlik içerdiği iddiasıyla 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Adli kontrolle serbest biliyorsunuz. O meşhur şarkılarını ve tavrını da biliyorsunuzdur Mabel Matiz'in. Ama bu müstehcenlik konusundaki her yere çekilebilir cinsten içerikleri ve görselleri kamuoyunun vicdanının kabul etmesi mümkün değil. Ama o da geri adım atmıyor doğrusu. Yani yapacağı şeyi yapmaya ısrarla ve şiddetle devam ediyor. Yanlış yolda. Son düdüğü çaldı. Gözaltına alındı. Türkiye'de son 4 yılda en çok derbiyi yöneten Süper Lig hakemlerinden biri Yasin Kol, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Merkez Hakem Kurulu idarecileri başta olmak üzere futbol yöneticilerine yönelik yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında gözaltına alındı. Milli maç arasında dün akşam Trabzonspor'un Drogheda United'la yaptığı hazırlık maçını yöneten Yasin Kol, 90 dakikanın sona erdiğini belirten düdüğü çaldı, ardından da polis tarafından gözaltına alındı. Bilmiyorum o düdüğü çalmak ister miydi yahut haberi var mıydı bu durumdan, ama gözaltında bulunuyor şu an şu dakika itibariyle de. Mersin'de 3 belediyeye yolsuzluk operasyonu bütün gazetelerde var. Ali ile Veli, rüşvet belli. Bu da takvimin manşetinden duyurduğu başlık olmuş. Mersin Büyükşehir'le Mezitli ve Yenişehir belediyelerine düzenlenen operasyon bu. Belediye başkanları Vahap Seçer, Abdullah Özyiğit'le Ahmet Serkan Tuncer gözaltında. Mezitli Belediye Başkanı Tuncer, Ali ile Veli'nin para isteği bir türlü bitmedi dedi. 1,5 milyar liraya ulaşan rüşvet skandalında çarpıcı ayrıntılar. İş adamı Başar Erdem, araç, altın ve milyon dolarlık para trafiğini anlatıyor. Erdem'in ifadesinde yeni partili Ali Mahir Başarır'la Veli Ağbaba'nın isimleri de yer alıyor. Erdem bitmek bilmeyen para taleplerini anlatıyor ve bu yüzden zarar ettiğini, Mezitli Belediye Başkanı Tuncer'e bunu ilettiğinde Ali ile Veli'nin istekleri bir türlü bitmiyor cevabını aldığını söyledi. Tuncer'in ayrıca hak edişler karşılığında Audi A6, 1 kilo altın ve 8 milyon lira nakit talep ettiği de kaydediliyor. Başka bir iddia daha var. İnsanın ağzını açıkta bırakan cinsten bir iddia. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde 330 milyon lira kamu zararı var ve başkan gözaltındaki başkan Vahap Seçer'in oluşturduğu bir çeteden bahsediliyor. Çetenin belediye personelini silahla tehdit ettiği, zorla araçlara bindirerek dağa kaldırdığı da resmi kayıtlarda, raporlarda yerini alıyor. Hayır diyor Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in gözaltına alınması doğru şey değil diyor.
11: Hiçbir belediye başkanı soruşturma aşamasında tutuklanmamalı. Tutuklamak belde halkına haksızlık olur. Çünkü Vahap Bey sadece CHP'lilere değil, Mersin'de yaşayan herkese hizmet eden bir belediye başkanı. Onun tutuklanması doğru değil. Sabahın 5'inde evinin aranması doğru. Herkes yargılanabilir ama hakkıyla, hukukuyla tutuklanmamalı.
7: İstanbul Silivri'de tutuklu biliyorsunuz Ekrem İmamoğlu. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında belediyenin kültür AŞ eski genel müdürü Murat Abbas, belediyede dönen dolapları anlatıyor. İtirafçıdır Abbas. Bağlasan durmaz. Abbas operasyon öncesinde 9 Mart 2025'te yapılan gizli toplantıyla alakalı, burada belediyeye operasyon olabileceği, herkesin ağız birliği yapması gerektiği söylendi. Belediyenin belirlediği avukatlara vekalet vermemiz yönünde de baskı uygulandı dedi. Abbas seçim çalışmaları için belediye parasından harcanan 43 milyon liralık gayri resmi giderin ihalelerdeki mal alım birim fiyatları yükseltilerek faturalara yedirildiğini de kaydediyor. Abbas firmalar Ramazan yardım kartları alındığını da vurguluyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ'nin eski genel müdürü Abbas. Sevgili dinleyiciler, Murat rüşvet çarkını ve gizli toplantıyı işte bu cümlelerle anlatıyor. İtirafçılık onları bazı sorumluluklardan kurtarıyor ve bazı hukuki haklar tanıyor kendilerine. Durum vahim. Öyle olunca da bazı şeylerin deşifre edildiğini, yeni yeni bilgilerin kamuoyuna yansıdığını görüyoruz. Rozetler değişebilir. Gençlik Spor Eski Bakanı AK Parti İzmir Milletvekili Doktor Mehmet Kasapoğlu, Cemil Tugay'ın, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın Başkan Erdoğan tarafından kabulü ve Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ile görüşmesi sonrasında bir açıklama yaptı. Siyasette kapıları kapatmak da süreci suni gündemlerle manipüle etmek de doğru değildir. Siyasette isimler, rozetler, konumlar değişebilir. İzmir'in kaybedecek bir saniyesi bile yoktur dedi. Sevgili dinleyiciler, yeni parti genel başkanı Özgür Özel'e soruldu tabii bu. Hem İzmir'in hem de siyasetin önemli gündem başlığı biliyorsunuz Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçeceği iddiaları ve bu bağlamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesi. Şöyle dedi Özgür Özel, soruyu da net şekilde işittikten sonra. Lüzumsuz konu.
12: Bu konularda herhangi bir değerlendirme yapmayı lüzumsuz bir alana lüzumsuz önem atfetmek üzere değerlendiriyorum.
7: Dedi gazetecinin bu konudaki okkalı sorusuna rağmen. Devam edelim. Basında hepimizi ilgilendiren önemli haberler var ve o haberlerin ayrıntıları günlük gündelik yaşantımıza da etki edecek cinsten. İngiltere'den 12 adet C-130J alıyoruz. Milli Savunma Bakanlığı bu hafta Kayseri'de yapılan haftalık bilgilendirme toplantısında İngiltere'den 12 adet C-130J askeri nakliye uçağının alınacağını açıkladı. Bakımı yapıldı Amerikan uçakları bunlar ve ilk iki İkisi Aralık ayında Türkiye'de olacak. Diğerleri ise kademeli olarak teslim alınacak. Bakanlığın verdiği bilgiye göre 6 pilotla 6 teknisyenin eğitimleri Amerika Birleşik Devletleri'nde, 29 bakım personelinin eğitimi ise İngiltere'de devam ediyor. Dün sadece meclis kürsüsünde fon meselesi konuşulmadı ki. Dün aynı zamanda yeni anayasa vurgusuna da işaret edildi. Başkan Erdoğan tarafından bu konu gündeme getirildi. Türkiye yüzyılına yakışır yeni bir sivil anayasa için kolları sıvamak herkes için gerçek bir samimiyet sınavıdır dedi Erdoğan.
8: Milletimizin yeni bir anayasa özlemi de üretilmiş korkuların, vehimlerin esiri haline getirilmemelidir. Anayasanın yürürlükteki İlk 4 maddesiyle ilgili tavrımız zaten bellidir. Türkiye yüzyılına yakışır yeni ve sivil bir anayasa için kolları sıvamak herkes için gerçek bir samimiyet sınavıdır. Milletimizin bu büyük özlemini gidermek üzere siyasi partilerimizin taahhütlerine uygun olarak harekete geçmelerinde fayda görüyorum. İçinde bulunduğumuz yasama yılının Türkiye'nin imkan ve fırsatlarını geliştiren bir anayasa yılı olmasını diliyorum.
7: Soma'da maden ocağında bir göçük var biliyorsunuz. Dün geldi bu haber, ilk haberdi. İlk etapta maalesef iki işçinin hayatını kaybettiği duyurulmuştu. Toprak altında kalan diğer işçiler de yaşamlarını yitirdiler. Üzüntü verici bir gelişme. 5 işçi hayatını kaybetti. Manisa'nın Soma ilçesinde bir maden ocağında meydana gelen göçük var. Göçük altında kalan 3 işçinin daha cansız bedenlerine ulaşıldı ve böylece can kaybı 5'e yükseldi. İşçiler çalışıyordu özel işletmeye ait maden ocağında. Ocağında ekmeğini yerin altından çıkartıyordu çoluğunun çocuğunun rızkı için. Bir anda göçük meydana geldi. Toprak altında kaldı 7 işçi. İkisi kurtarıldı. Halit Ersay ve Kerim Ören isimli madencilerin hayatını kaybettiği ifade ediliyor ilk etapta. Sonra içeride kalan 3 kişi için çalışmalar başladı. Sabaha karşı oradan da acı haber geldi. Göçük altında kalan madenciler Ramazan İnce, İsa Olcay, Ömer Karakaya'nın cansız bedenleri çıkartıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek olayla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını, 3 Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiğini söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise olayın araştırılması için Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından baş müfettiş görevlendirildiğini de kaydediyor. Maalesef maden ocağı göçüklerinde çok acı tecrübeleri olan, karnesinde kırıklar bulunan bir ülkeyiz. Sürekli bazen kamuya ait, bazen özel sektöre ait maden ocaklarında benzer vakaları yeniden ve yeniden yaşıyoruz. Sıcak gelişmeler bitmek, tükenmek bilmiyor. Bundan da bence haberiniz olmalı hemen.
13: Son dakika haber.
7: Eyüp Sultan Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Başkan Özmen'in de aralarında bulunduğu 28 kişi gözaltında sevgili dinleyiciler. Cumhuriyet Başsavcılığınca Eyüp Sultan Belediyesi'ne yönelik olarak yürütülen bir soruşturma var. Belediye Başkanı Özmen'in de aralarında bulunduğu 28 kişi gözaltına alındı. Çok erken saatlerde belediye önünde çevik kuvvet araçlarının olduğunu biz haber almıştık doğrusu ama henüz resmiyet kazandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Eyüp Sultan Belediyesi yönelik olarak bir operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Özmen de var aralarında ve 28 kişi gözaltına alındı. Yolsuzluk iddiaları dillendiriliyor. Resmi açıklamayı da bekliyoruz.
14: 7 gün 7 sabah. Bilgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
7: Bunu da bekliyoruz. TF6000 için teslimat takvimi, bakın bu çok önemli bir eşik. Çok önemli. TUSAŞ Motor Sanayi ve Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, Teknofest Güneydoğu'da açıklamalarda bulundu. Milli motor projelerine ilişkin bilgiler verdi. Gökbey helikopterinde kullanılan Milli Motor TS-1400'ün uçuş olgunluğuna ulaştığını söyleyen Akşit, seri üretim için son aşama olan tip sertifikası sürecinin de sürdüğünü kaydetti. Mahmut Faruk Akşit, Gökbey'in Milli Motor'la buluşup seri olarak müşteriyle, envanterle buluşması için beklediğimiz tip sertifikası son sertifika aşamasının tamamlanmasıdır. Bunun için şu anda 8 değişik motoru paralel teste sokuyoruz dedi. Jet motoru çalışmalarına ilişkinde bilgi veren Profesör Mahmut Faruk Akşit, Tİ-TF 6000 motorunun çalıştırıldığını ve çok sayıda testin gerçekleştirildiğini söylüyor. Motorun uçuş olgunluğuna ulaştığı kanaatinde olduklarını söyleyen Akşit, bir aksilik olmazsa yıl sonu veya önümüzdeki yılın başı gibi Tİ-TF 6000 motorunu ilk Baykar ekibine teslim etmeyi planlıyoruz dedi. Akşit, 6000'in ardından geliştirilen TF-10000'in de gelecek yıl bitmeden çalıştırılmasının hedeflendiğini kaydediyor. Milli havacılık motorlarının geliştirilmesi için TYTEC yapılanmasına gidildiğini söyleyen Mahmut Faruk Akşit, ekibin bir kısmını TYTEC olarak böldüklerini, askeri ve bazı stratejik motorların %100'ünün devlete ait bir şekilde yürütülmesine karar verildiğini, bu şekilde Tİ ve TYTEC olarak ikiye bölündüklerini söylüyor. Milli Muharip Uçak Motoru'yla ağır sırf helikopter motoru çalışmaları da bir yandan devam ediyor. TEİ'nin İHA motorlarının Bayraktar TB3, Aksungur ve Anka platformlarında aktif olarak kullanıldığını söyleyen Akşit, bu motorların toplam 20 bin uçuş saatini tamamladığını da vurguluyor. Akşit, bu yıl 100 motoru geçtik, belki kısa sürede 200'lü rakamları da göreceğiz diyor. Ben maşallahı ekliyorum. TUSAŞ Motor Sanayi Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit'e selamlarımızı ve şükranlarımızı, ekibine de pekala öyle iletiyorum. Saygılarımı da iletiyorum. Cumasını da tebrik ediyorum. Bu vesileyle değerli büyüğü, kıymetli babası Cevat Akşit hocamızın da ellerinden öpüyorum. Belki kulağına gider bu anonsumuz. Onun da cumasını tebrik edelim. Kendisine uzun, sağlıklı, hayırlı ömürler dileyelim.
14: 7 gün 7 sabah.
4: Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam edecek.
15: Vakıfbank sunar.
16: Senet, kişi veya kuruluşların ödemeleri gereken borç tutarı ve tarihi gibi detayları kesinleştiren imzalı resmi belgedir.
15: Vakıfbank sundu.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
17: Reklam.
18: Akbank'ta harçlığını katlamalı, kazandıran harçlık hesap var. Sen de üniversiteli Akbank'ta programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan. Senin

0: Ben Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Flame Art Ankastre Ocak. Ferre artisi var.
1: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanıyor.

0: Lindus Gıda Takviyesi ve Dermokozmetik.
1: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
4: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
5: Sen ne istersen ol.
6: Umran Auto Ekspertiz.
5: Her güzele bir Mindus.
0: Mindus Gıda Takviyesi ve Dermokozmetik.
7: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
8: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu:
9: hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu? Ekspertizse Dino bile.
10: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
9: Ekspertizse Dino bile.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

ticarette erken efsane kasım fırsatı. 50.000 TL kargo desteği ve artı 1 yıl lisans hediye. Aylık 3.833 TL'den başlayan fiyatlarla Digimax'ta hemen başlayın. Siz de kazanın.

0: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah devam ediyor.
1: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
2: İstanbul trafiğinde yoğunluk şu sıralarda %63 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa'ya geçişler. Haliç Köprüsü Halıcıoğlu ve Hayvansaray yönünde yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa'ya geçişlerde yoğun akıcı gözüküyor. Diğer noktalara geldiğimizde TEM Bahçeşehir gişelerden Mahmut Bey gişelere, TEM Tekstil Kent'ten Hastal'a, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Ataşehir'e, Ataşehir'den Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne, E5 Avcılar'dan Atatürk Havalimanı'na, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Ataşehir'e, E5 Kozyatağı'ndan Kartal'a, Kartal'dan Kozyatağı'na, Basın Ekspres yolu Çoban Çeşme Kavşağı ve Mahmut Bey Batı çıkışına, Uç Mahmut Bey Batı Kavşağı'ndan Bayrampaşa'ya, Büyükdere Caddesi Barbaros Bulvarı'na kadar oldukça yoğun. Tüm seyir halindeki dinleyicilerimize güvenli yolculuklar diliyoruz.
1: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
3: Burası Radyo 7. Türkiye'nin alışkanlığı olmadığında çok aranan Radyo 7. İyi müziğiyle, doğru haberiyle, hayatın tüm renkleriyle Radyo 7. Sabah yayınıyla, gündüz kuşaklarıyla, akşam yayınlarıyla Radyo 7. Ve Radyo 7'nin uyandıran yayını Mehmet Can'la 7 gün 7 sabaha dinlemektesiniz. Saat oldu 8.38. Kaç gündür Diyarbakır'da sizi dinleyemiyorduk diyor Ahmet Bey. Vallahi kırılıyorduk, Radyo 7 yok diye yazmış. Estağfurullah. Neyse ki yeniden buluştuk bu sabah diyor. Diyarbakır'a dostumuz Ahmet Bey'e, oradaki dostlarımıza da sevgiler. Harun Kıdır dinliyor. Yeni anayasanın ihtiyacını vurgulamış mesajında geçtiğimiz dönemlerde yaşanılan krizlere, hani şu anayasa kitapçığının fırlatılmasıyla Türkiye'ye yaşatılan büyük krizlere, hem siyasi hem ekonomik hem sosyolojik krizlere işaret ediyor ve Allah korusun diye de ekliyor. Ankara Keçiören'de Mikail Bey dinliyor. Tamer Bey yine Ankara'da bizi dinleyen dostlarımız içerisinde. Bunu size Instagram'dan Mehmet Can Radyo 7 adresi üzerinden okuyorum. Zaman zaman da oradan ulaşabilirsiniz. Mehmetçik Başika'dan çekiliyor. Milli Savunma Bakanlığı bu konuda bilgi verdi. Irak hükümetinin son dönemde Sincar'da devlet otoritesinin sağlanmasına yönelik attığı adımları memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı bakanlık yetkilileri. Atılan adımların bölgenin normalleşmesine, güvenlik ve istikrar ortamıyla terör sözsüz belge oluşturulmasına katkı sağlayacağını kaydediyor kaynaklar. 2015'ten itibaren Iraklı makamların talebi üzerine DEAŞ terör örgütüyle mücadele kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan Başika Zilkan yerleşkesinin merkezi Irak hükümetinin Sincar'daki güvenlik çalışmalarının kaydettiği ilerleme çerçevesinde kararlaştırılan mekanizma ve zaman çizelgesi doğrultusunda kademeli olarak Iraklı makamlara teslim edilmesine karar verildiğini söylüyor. Kaynaklar önümüzdeki dönemde Türkiye ve Irak arasında askeri ve güvenlik işbirliğinin çok daha ileri seviyelere taşınacağına da işaret etmiş. Mehmetçik Irak'ta Başika üssünden çekiliyor, tıpkı Amerikalıların da Irak'tan çekilme kararı aldıkları gibi. Zaman neleri getirir bilemiyorum ama takip edeceğiz. Milli İstihbarat Teşkilatı Reyhanlı'nın failini paketledi. Bu son derece önemli teşkilat. 53 vatandaşımızın şehit olduğu 2013 yılındaki Reyhanlı terör saldırısının kritik faillerinden Suriyeli terörist Ömer El Hatib'i yakaladı. Deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmak üzereydi. Sınır ötesinde düzenlenen operasyonda MİT tarafından yakalandı katil Hatib ve şimdi Türkiye'ye getirildi.
4: MİT nokta operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Reyhanlı saldırısının faillerinden biri kıskıvrak yakalandı. Milli İstihbarat Teşkilatı 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği terör olayının üzerine gitti. Faillerden Ömer El Hatip'in Suriye'deki tüm faaliyetleri an be an yakından takip edildi. Avrupa'ya kaçmak üzere olduğu ihbarı üzerine MİT düğmeye bastı.
5: 53 tane şehit verdik, 200'e yakında yaralı, binlerce evlerimizde tahrip edildi. Gerçekten biz o günü cehennemimizde yaşatlandı teröristler.
4: Terörist nefes kesen operasyonla deniz yoluyla kaçarken yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Kırmızı bültenle aranan Ömer El Hatip'in saldırının planlama ve koordinasyon ayağında yer aldığı saptandı. Saldırının faillerinden Yusuf Nazik 2018, Cengiz Sertel 2024, Muhammed Dip Koralı ve Temir Dükancı ise 2025 yılında yakalanmıştı. Yakalanan Ömer El Hatip de kanlı saldırıdaki sorumluların son halkası olmuş oldu. Yaşanan gelişme bölgedeki şehit ailelerini sevindirdi.
3: Tek firari kaldı soruşturmada. MİT diğer failler gibi Ömer El Hatip'i de adım adım takip etti, yakaladı ve Türkiye'ye getirdi. Diğer fail.

0: isimler: Yusuf Nazik 2018'de, Cengiz Sertel 2024'te, Muhammed Dip Koralı ve Temir Dükkancı 2025'te yakalanmıştı. Reyhanlı'nın talimatını veren tüm general Kiaf Merhem ise Esed rejiminin düşmesinin ardından yurt dışına kaçmıştı. Onu da teşkilat tarafından takip ediliyor mu? Vallahi neden olmasın, bence mümkün. Şimdi devam edelim. Husiler Müslümanların dışında ya da mukaddes mekanların dışında hiç kimseyi tehdit etmiyorlar. Bu kez Medine'ye saldırdı. İran destekli Husiler ya da İsrail destekli de diyebiliriz. Husiler Medine'de bulunan bir elektrik dağıtım istasyonuna insansız hava araçlarıyla saldırı düzenledi. Dışişleri Bakanlığı saldırıyı şiddetle kınadı. Husilerin Medine-i Münevvere'de Mescid-i Nebevi'ye hizmet eden sivil altyapıya yönelik saldırısını şiddetle kınıyoruz. Suudi Arabistan'ın egemenliği ve güvenliğini tehdit eden, İslam dünyasının mukaddes değerlerini hedef alan provokasyon amaçlı bu saldırının derhal ve koşulsuz olarak son bulması gerekir. Suudi Arabistan'a olan güçlü desteğimizi yineliyoruz. Bölgede gerilimi daha da tırmandıracak adımlardan kaçınılması gerektiğini vurguluyoruz, diyor. Sevgili dinleyiciler, Türk Dışişleri Bakanlığı Husiler üzerinden bir mesaj yayınlamış. Şimdi gelelim tiyatrosuna inanmamızı bekleyen katil Bibi'ye. Olmadı. Bu sefer Mossad CIA prodüksiyonu Yeşil Çuha önünde, perde önünde gerçekleştirilen iş pek ikna edici olmadı, pek yalana uygun hale getirilemedi. Soykırımcının son tiyatrosu tutmadı. Dubai'den Tel Aviv'e giderken İsrail basınının kaçırıldığını iddia ettiği yolcu uçağına dair bilinmezlikler sürüyor. İsrail basını iki pilotun kavga ettiğini belirtmiş, yardımcı pilotun Ummanlı olduğunu, diğer pilotu bıçaklayarak uçağı düşürmeye çalıştığını iddia etmişti. İsrail Başbakanı Netanyahu, uçağı düşürmeye çalıştığı iddia edilen pilottan durdurduğu öne sürülen İsrailli yolcuyla bir araya geldi. Tesisatçılık yapan Yaniv Hayun isimli İsrailli yolcuyu kahraman ilan eden Netanyahu, kaçırılan uçak 11 Eylül benzeri bir saldırı yapacaktı iddiasında bulunmuştu. Amerika Başkanı Trump, Netanyahu'nun verdiği bilgiler için doğru olup olmadığını bilmiyorum ifadesini kullandı. Ülkesinde 27 Ekim'de yapılacak genel seçimler öncesinde anketlerde çok düşük oy alacağı gözüken Netanyahu, geçtiğimiz günlerde ülkesine yönelik bir saldırı tehdidi olduğunu iddia etmişti. Diğer yandan Haaretz gazetesine göre katil Netanyahu'nun aksine ordu kaynaklarının seçimler öncesinde ülkeye yönelik bir saldırı hazırlığı ve operasyonel hareketlilik tespit etmediğini aktarıyor, yazıyor ve İsrail kamuoyuna, pek tabii ki dünya kamuoyuna da bunun bilgisini veriyor. Önemli olan şey şu, atlamamamız gereken kısmı şu: Netanyahu'ya Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump bile itibar etmiyor. O bile gülüp geçiyor. Şaştı kaldı. Kokpitteki çığlıkları duyarak müdahale eden İsrailli bir tesisatçının, ki korkaklıklarıyla meşhurdurlar, acil durum bilgilerini bir televizyon programından öğrenerek uçağı düz uçuşa geçirmeyi başardığını söylüyor. Amerika Başkanı Trump, şaşkınlığını gizleyemeyerek bu akıl almaz bir şey, diyor. Bu durumda siz de ben de pekala bir uçağı düz uçuş yaptırıp kontrol altında tutmayı bir televizyon programından, hatta bir radyo programından öğrenebilmelisiniz. Eğer öğrenemediyseniz sizde ve bizde bir garabet vardır. Bakın elini adamı nasıl da öğrenmiş ve uçağı sağ salim aşağıya indirmiş. Dalga geçmeyi kesin artık. İnandırıcılık zerre kadar mevzu bahis değil. Efendim saat 8.47 oldu. Devam edeceğiz. Gitmeyin bir yere.
1: 7 gün 7 sabah. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Sermaye Piyasası Kurulu, tasfiyesi süren fonlarda mutabakatı sağlanan katılma payı sahiplerine nihai tutardan düşülmek üzere yatırımcı başına her fon için 1 milyon liraya aşmayacak şekilde ivedilikle ara ödeme yapılacağını duyurdu. Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi 25 Eylül haftası itibarıyla 28,4 trilyon liraya yükseldi. Avrupa Birliği Komisyonu Sözcüsü, küresel ölçekte tüm dünyayı etkileyen bir enerji fiyatı krizinin yaşandığını ifade etti.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
0: Radyolarını henüz açanlar var. Yeni yeni ayılanlar ve uyananlar var. Bu konuda da ayılalım istiyoruz. Ankara merkezli dev bir operasyon düzenleniyor. Eyüp Sultan Belediye Başkanı gözaltında. Onunla beraber 28 kişi daha gözaltında. Şüphelilere örgüt üyeliği, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma suçlamaları yöneltiliyor. Ankara merkezli yürütülüyor o operasyon ve bu sabah erken saatlerde düğmeye basıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlu Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda aralarında üst düzey isimlerinde bulunduğu çok sayıda şüpheli yakalandı. Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen gözaltına alınanlar arasında. Biz çok erken saatte belediye önünde çevik kuvvet araçlarının ve polislerinin var olduğunu, tedbirler aldığını görmüş, fark etmiş ve haber almıştık ama doğrulanmasını bekledik doğrusu ve ardından da ajansların da teyidiyle beraber size en doğru bilgiyi en yalın gerçek haliyle aktarıyoruz. Yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de bulunduğu 28 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilere suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme, ihaleye fesat karıştırma suçlamaları yöneltiliyor. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bu sabah düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda hakkında gözaltı kararı bulunan 28 şüphelinin tamamı yakalandı, gözaltında. Dün de biliyorsunuz Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik yolsuzluk operasyonu vardı. Soruşturma kapsamında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'le Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer gözaltına alınmıştı. İddiaların ne kadarı dayanaklı, ne kadarı bir davaya dönüşecek ve süreç ne yönde evrilecek kestirmek zor, bilmek zor ama suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme, ihaleye fesat karıştırma suçlamaları gerçekten ağır. Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen de Eyüp Sultan Belediye Başkanı da gözaltında beraberindeki 27 kişiyle beraber toplamda 28 kişi. Onu bilmiyorum. Lakin Eyüp Sultan'ın halini çok iyi biliyorum. Ana yollarını, arterlerini, meydanlarını, otobüslerin, minibüslerin, binlerce aracın kullandığı hatları, hastane önünü, etrafı biliyorum. Günlerdir dağ başında ilerlercesine tozun toprağın içerisinde Eyüp Sultanlılar hayatta ve ayakta kalabilmeye çalışıyorlar. Kamuoyuna iş afişi olunca, yansıyınca biraz hızlanır gibi oldu ama sonra da bu operasyon geldi. Bir an evvel Eyüp Sultan'ın problemlerinin de çözülmesi gerekiyor. Zira bununla ilgilenen bir belediye başkanı yok, o anlaşılıyor. Dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in gözaltına alınmasına ilişkin konuştu. Yanlış bence bu, dedi.
3: Hiçbir belediye başkanı soruşturma aşamasında tutuklanmamalı. Tutuklamak belde halkına haksızlık olur. Çünkü Vahap Bey sadece CHP'lilere değil, Mersin'de yaşayan herkese hizmet eden bir belediye başkanı. Onun tutuklanması doğru değil. Sabahın 5'inde evinin aranması doğru. Herkes yargılanabilir ama hakkıyla, hukukuyla tutuklanmamalı.
0: Mersin'de 330 milyon liralık bir kamu zararından bahsediliyor. Başkan Seçer'in oluşturduğu çeteden de bahsediliyor, iddialarda var. Bu çetenin belediye personelini silahla tehdit ettiği, zorla araçlara bindirdiği ve dağa kaldırdığı da resmi kayıtlarda bulunuyor. Yani konuşana işkence de uygulandığı iddiaları var. Bir taraftan da Ali ile Veli'ye rüşvet sürekli, Ali ile Veli'ye rüşvet sürekli devam etmiş, o anlaşılıyor. Teknofest haberlerini gazetelerde bol bol görüyoruz. Güllü'nün kızı Tuğya'nın ifadeleri yine aynı şekilde var. Şarkıcı Güllü ölümüne ilişkin dava sürüyor. Ağırlaştırılmış müebbetle yargılanıyor kızı sanık Tuğyan Ülker Gülter. Hakkındaki iddiaları reddediyor. O da ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen isimlerden biri. Nur Sultan Ulu Tuğyan annesini pencereden attı demişti. Hayır diyor Tuğyan Ülkem Gülter, ben yapmadım diyor. Daha önce verdiği ifadeyi hatırlamadığını söylüyor Gülter. Arkam dönüktü, annemin nasıl düştüğünü ben görmedim ve bir anda yok oldu diye de ekliyor. Yani ben yapmadım ve bu bir kazaydı demeye doğru işi getiriyor. Ancak kamuoyunun bu konuda ikna olduğunu pek sanmıyorum doğrusu. Nüfus düşüyor. Öğrenci sayımız da ciddi oranda azalıyor. Türkiye'nin nüfus artış hızının düşmesi öğrenci sayılarına da yansıdı. Geçen yıl 17 milyon 956 bindi örgün eğitimdeki öğrenci sayısı. Bu yıl 252 bin azaldı. 252 bin ciddi bir sayı. Öğretmen sayısında ise 41 binlik bir artıştan bahsediliyor değerli dinleyiciler. Nüfus da düşüyor, öğrenci sayısı da düşüyor. Biraz ayrıntı verelim efendim size. Milli Eğitim İstatistikleri Örgün Eğitim 2025-26 verileri nüfusta Türkiye'yi bekleyen tehlikeyi gözler önüne seriyor. 2024-25 yılında 17 milyon 956.523 olan örgün eğitime devam eden öğrenci sayısı bu yıl 252.215 azaldı. 17 milyon 704.308'e geriledi. Bu öğrencilerin 15 milyon 167.794'ü resmi, 1 milyon 485.021'i özel, 1 milyon 51.493'ü ise açık öğretim kurumlarında eğitim gördü. Önceki yıla ilişkin verilerde öğrencilerin 15 milyon 366.143'ü resmi, 1 milyon 539.579'u özel, 1 milyon 50.801'i ise açık öğretim kurumlarında eğitim alıyordu. 2025-26 eğitim öğretim yılında örgün eğitim kurumlarında çalışan öğretmen sayısı 1 milyon 170.320. Bu sayıya yaygın eğitim kurumlarında ve diğer birimlerde çalışan 41.479 öğretmen de eklendiğinde toplam öğretmen sayısı 1 milyon 211.799 oldu. Bu öğretmenlerin 1 milyon 67.218'i resmi okullarda, kurumlarda, 144.581'i özel okullarda, kurumlarda görev yaptı. Eski verilere göre ise öğretmen sayısındaki artış dikkat çekiyor. Önceki yıl 1 milyon 9.671'i devlet okullarında olmak üzere 177.738'i özel okullarda eğitim veriyordu öğretmenlerimizin. Öğretmen sayısında artış olduğu ifade ediliyor. Sayıların yalan söylemediği gerçeği de aynı şekilde aktarılıyor ve sürüyor. Saat 8.55. Sizin kentte yağış var mı? Bölgede yağış var mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü ne diyor? İstanbul'daki yağışlar ne kadar daha devam edecek? Hafta sonu güneş yüzünü gösterecek mi? Son raporda Furkan Bayraktar paylaşıyor.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
4: Marmara, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Muğla ve Karaman çevreleri, İzmir'in kuzey ilçeleri, Antalya'nın doğu ve batı ilçeleriyle Tokat'ın doğusunun sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul Aralıklı sağanak yağışı 19, Edirne 22, Bursa 20, İzmir çok bulutlu 25, Manisa 23, Afyonkarahisar 15, Antalya parçalı bulutlu, yerel yağmurlu 27 derece, Adana 25, Hatay 24, Ankara çok bulutlu 17, Konya 16, Sivas 13, Bolu 18, Samsun sağanak yağışı 21, Trabzon 19 derece, Erzurum aralıklı yağmurlu 17, Kars 16, Van 18, Diyarbakır 21, Mardin 22, Şanlıurfa aralıklı sağanak yağışlı 25 derece. Bazı dış merkezlere de bakalım. Mekke açık 39, Bakü 27, Londra 22, Pekin 23 derece.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
0: Otopratik. Dostlar bize mesajlarıyla ulaşıyor. Yağışın, meteorolojik şartların yayını pozitif yönde değil de negatif yönde maalesef etkilediği gerçeğinin de farkındayız. Ama sürekli bir kesintide ya da bir parazitle baş başaysanız eğer lütfen bize bildirin. Gün içinde de dönüş yapın. Aynı zamanda WhatsApp üzerinden de yazabilirsiniz. 0507-977-0101'den. Bu akşam A Milli Futbol takımımız UEFA Uluslar Ligi 1. gruptaki 3. maçında deplasmanda Belçika ile karşı karşıya gelecek. İşimiz kolay değil. Liège kentinde mücadele Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak ve bir açık kanaldan canlı olarak ekranlara getirilecek. Türkiye grubun ilk iki maçında yenilmişti biliyorsunuz. Fransızlara karşı hiç fena oynamadık. Hatta biraz daha bilinçli olsak Fransızları yakalayabilir ve yenebilirdik de ama yenildik. 1-0 yenildik. Sonra hatırlamak bile istemediğimiz İtalya maçı var. Yağmurla beraber bizim futbolu ana sınıfı seviyesine çektiğimiz, İtalyanların ise adeta kedinin fareyle oynadığı gibi oynadığı bir maç. Çoktan fazla gol atabilirlerdi. Çünkü Arda haricinde milli takımda kafası futbolda olan hiç kimse yoktu. Aynı şekilde teknik yönetimden de kafası futbolda olan hiç kimse yoktu. Orada 4 yedik. Maç 4-1 bitti. Şimdi Belçika maçı var. Bu akşam 21.45'te bambaşka bir milli takım hayal ediyoruz. Ve istiyoruz ki o Karabasan günü İtalya mücadelesi en azından gelmiş geçmiş olsun. Emirhan İlkan ve Yusuf Akçiçek kadroya dahil edilen isimler. Orkun Kökçü kadrodan çıkartıldı. Montella bütün gelişmelerin sorumlusu benim diyor. O akşam bu akşam bakalım olacak mı? Müsaadenizi alıyoruz. Süre bitti. Kısmet olursa yeni haftada yeniden buluşalım. Ben Mehmet Can. Huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyorum. Hoşça kalın.
1: Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah sona erdi.
5: Reklam.
6: Ben Münce Uzay Biyoloğu olacağım.
7: Ben Dijital Arkeolog.
8: Ben iklim mühendisi olacağım.
9: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan bonus kazanma fırsatını

0: Kimse yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister
1: ister ol. Bir balık yağının masalsı bir dünya yaratabileceğine inanır mıydınız? Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya. Easy Fish Oil tam 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen çocuk balık yağı. Sonsuz teşekkürler Türkiye.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
4: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
5: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
6: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
7: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
6: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı tuturk.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRK.
1: Reklam.

0: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
1: Reklam.

0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihinde.

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzurlu ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzur lazım.
2: Ekspertize Dynobile. Logo yazılımın yenilikçi iş yazılımlarıyla iş yönetiminde yepyeni bir çağ başlıyor. Gollük pasları kaçırmamak için o sene bu sene...

sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: Peugeot Rifter'la tanış. Hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
1: Her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında.
2: Bir reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
4: Reklam.

Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar değerli dinleyenler. Yeni bir programla ben Erkan Koç. Bu cuma sabahında sizlerle birlikteyim. Hepiniz hoş geldiniz.

Denizli yöremize ait harika bir türküydü. Denizli'den sesimi duyanlara da selam olsun bu vesileyle. Emel Taşçıoğlu ne güzel okumuş. Sabahın bu saatlerine yakışacak en güzel eserlerle 11'e kadar yanınızda olacağım. Ve bugün o zaman sıradaki şarkı Sana Gelsin bölümü de olacak. Siz bana adınızı yazacaksınız, hangi şehirden dinlediğinizi yazacaksınız. Ben de isminizi anons ederek size güzel bir eser göndereceğim. Bakalım bahtıma hangi şarkı gelecek? Çok merak ediyorum diyorsanız, hadi o zaman şu an itibariyle bana yazabilirsiniz. Nereden? Instagram'dan Erkan Koç Radyo 7 hesabına sizleri bekliyorum. Eğer takip etmiyorsanız Erkan Koç Radyo 7 yazın. Bana ait olan profil karşınıza çıkacak. Az önce bir fotoğraf paylaştım. Onun altına sadece adınızı ve hangi şehirde dinlediğinizi yazıyorsunuz. Başka bir şey yazmanıza gerek yok.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
0: Çin ve Hindistan gibi ülkelerde insanlar çiçek hastalığı geçiren kişilerin yarasından alınan kabukları sağlıklı kişilere vererek hafif hastalık geçirip bağışıklık kazandıklarını fark etmişti. Bu uygulama varyolasyon olarak adlandırılır. 1700'lerde Osmanlı'da da varyolasyon uygulanıyordu. Bu uygulama Türkler üzerinden Avrupa'ya geçmiştir. İngiliz Edward Jenner isimli doktor 1789 yılında modern çiçek aşısını geliştirdi. Osmanlı topraklarında uygulanan varyolasyon yöntemini modernleştiren Edward Jenner bugün aşının babası olarak bilinir.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Reklam.
3: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın, değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
4: Pilot

0: Şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
3: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
4: Nissan'dan Qashqai'nize orijinal bakım fırsatı. Nissan yetkili servislerinde 5 yaş üzeri Qashqai periyodik bakımınız KDV dahil yalnızca 9.900 TL. Üstelik bonus kartlara peşin fiyatına 5 taksit fırsatıyla. Detaylar Nissan.com.tr'de ve Nissan Türkiye mobil uygulamasında.
5: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
6: Bir numara mutlu akü, yollarda hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
6: Mutlu akü bir numara.
7: Umran Oto Ekspertiz.
8: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
9: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
10: Bir balık yağının masalsı bir dünya yaratabileceğine inanır mıydınız? Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya. Easy Fish Oil tam 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen çocuk balık yağı. Sonsuz teşekkürler Türkiye.
11: Güney Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2026-28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.gar.al'ın 1 Kasım 2026

0: Erkan'la Çok Canlı devam ediyor.
1: Büyük bir ustayla devam edeceğiz hem de. Ve bugünkü eserler bizden size gelecek. Radyo 7 Türkiye'nin her yerinde. İşte bu gelen mesajlar. Denizli'den Okan Korkmaz. Karşıyaka'dan Recep. Sami Soyak Alanya'dan. Gaziantep'ten Taner Selvi. Antalya'dan Bilge Almaz. Kayseri'den Hamdi. Belçika'dan Zehra. Isparta'dan Öznur. Aynur ve Berna Alanya'dan. Antalya'dan Ahmet ve Sude. İstanbul'dan Salim. Kayseri'den Nuriye. Ve Aksaray'dan Levent Ertuğrul. Bu sabah da Radyo 7'deyiz dediniz. Teşekkür ediyorum sizlere. Bu şarkı da bizden size.

kimler için? Ankara'dan Abdullah Kılıçarslan, Kahramanmaraş'tan Mustafa Baltacı, Denizli'den Fatma, Kütahya'dan Tuğba, Mahmut Karahan Ankara'dan, Beyşehir'den Öznur, Torbalı'dan İlyas, Hasan Fevziye Ankara, İzmir'den Özlem ve Yusuf, İzmir Bayraklı'dan Kenan, Hatay'dan Harun ve Tokat'tan Güldane Akbaş.

Barış Manço dinledik, Cem Karaca dinledik. Bir de Erkin Koray gelsin o zaman. Üç büyük usta peş peşe Radyo 7'de sizlerle. Bugün sıradaki şarkıyı bana yazan dostlara da armağan ediyorum. Hollanda'dan Sibel Şahin, Çorum'dan Yasemin, Kayseri'den Hasan Hüseyin, Antalya'dan Mahmut, Burdur'dan Bekir, Konya'dan Şenay, Ordu'dan Muharrem, Ankara'dan Mustafa Durak, Konya Meram'dan Cihangir, İskenderun'dan Selma ve İstanbul'dan Ersan Yeşilyurt. Ne yazmış bakalım Ersan? Dün bir telefon aldım. Bir anket yapıyoruz, bir araştırma yapıyoruz, katılmak ister misiniz diye. Önce yok dedim. Sonra merak ettim hangi konu hakkında diye. Radyo araştırması yapıyoruz dediklerinde kabul ettim ve Radyo 7 dinlediğimi, Erkan'la Çok Canlı'yı dinlediğimi söyledim ve görevi başarıyla tamamladım. Helal olsun sana Ersan Yeşilyurt. Sevgili dostlar, telefonunuz çaldığında, bir araştırma yapıyoruz, bir anket yapıyoruz dendiğinde, konu eğer radyoysa hiç çekinmeyin. Radyo 7'yi dinlediğinizi, hangi programları dinlediğinizi mutlaka söyleyin. Bu bizim için çok kıymetli. Aynı Ersan'ın yaptığı gibi siz de hiç çekinmeden radyo araştırmasına telefon geldiğinde lütfen katılın, olur mu? Katıldığınızda da bana yazın mutlaka.

tarzın en iyilerini dinlemeye devam ediyorsunuz. Şimdi türkülerden bir demet gelecek ve sıradaki eserimizi, türkümüzü kimlere gönderiyoruz? Çankırı'dan Şükran ve Muharrem, İskenderun'dan Arzu, Denizli'den Ümmühan, Trabzon'dan Sevim Ertem, Mehmet Kılıç Almanya'dan, Gaziantep'ten Mustafa Kasırga, Alanya'dan Hikmet Sar, Turan Doğru, Afyon Karahisar, Antalya Serik'ten Bahattin, Konya Karatay'dan Sevgi, Hilmi Hasözlü Eskişehir, Tekin Kars, Denizli'den Mustafa Arslan, Kayseri'den Aysel Serdaloğlu, İstanbul'dan Hacer ve Fransa'dan Hediye. Bu türkü de bizden size hediye olsun. Radyomu yeni açtım. Benim de ismimi söyle. Bana da bir eser gönder. Bakalım şansıma hangisi gelecek diyorsanız. Yapacağınız şey çok kolay. Instagram kullanıyorsanız bana oradan yazabilirsiniz. Erkan Onur Koç. Instagram'da bana ait olan profili bulun. Erkan Onur Koç. En son paylaştığım fotoğrafın altına adınızı ve hangi şehirden dinlediğinizi yazmanız yeterli olacak.

Hemen peşine öyle bir türkü gelecek ki, öyle bir yorum gelecek ki. Türkülerin ustası desem, hele şu bağlamının çalımını duyduktan sonra kimden bahsettiğimi zaten anlamış olacaksınız. Onun adını anons etmeme bile gerek kalmadan. Türkümüz kimler için? Ankara Pursaklar'dan Gönül, Burdur'dan Yasemin, Tarsus'tan Semiha, Konya'dan Hasan, Malatya'dan Ramazan, Denizli'den Habibe, Nevşehir'den Kübra, Aksaray'dan Havva Serttaş, Balıkesir Dursun Bey'den Meliha, İstanbul'dan Necla, Ankara'dan Şaban Bilimli, yine Ankara'dan Hüseyin, İstanbul'dan Merve, İstanbul Bahçeli Evler'den Özlem, Denizli'den Sevim Sahan, Samsun'dan Neriman, İstanbul'dan Ahmet, Karaman'dan Gülizar ve Hatay'dan Huri.

Neşet Baba'dan sonra bir usta ses daha radyonuzda olacak. Harika bir türküyle. Kimler için? Başakşehir'den İzzet, Antalya'dan Temel Zabun, Suriye'den Mahmut Hatip, Malatya'dan Ramazan, Safranbolu'dan Birsen Acar, Aksaray'dan Mahmut Özkök, Sinan Çapuk Antalya'dan, İzmir'den Süleyman, Bursa'dan Mine ve Mustafa, Tokat'tan Hacer, Antalya'dan Gülhan, Muğla'dan Baykan, Ankara'dan Gökhan, Köyceğiz'den Suat Sevim, Uşak Karahanlı'dan Alaaddin Çekiç, Giresun'dan Özlem, Kayseri'den Rahman ve son bir tane daha okuyayım. Eskişehir'den Mustafa. Erkan Bey, ben de yıllardır dinleyici anketi için Kantar Medya'dan aranırım. Ve ben de tabii ki sizi Radyo 7'yi dinlediğimi söylüyorum. Şaşmaz demiş. Maşallah, hastasıyım sizin programın. Eyvallah Mustafa. Çok çok teşekkür ediyorum. Bir kez daha tekrar edeyim sevgili dostlar. Zaman zaman biz bir araştırma şirketinden arıyoruz. Radyolarla ilgili dinleyici anketi yapıyoruz dediklerinde mutlaka cevap verin. Radyo 7'ye desteğinizi o gelen telefonlarda gösterin. Hiç çekinecek de bir durum yok. Aynı Mustafa gibi, geçtiğimiz dakikalarda Ersan gibi bu tarzdaki anketlere katıldığınızda beni de haberdar edin. Size bir teşekkür edeyim, olur mu?

0: Şimdi reklam aramız var. Bu kısa aranın ardından program farklı bir tarzdan ama yine çok usta bir yorumcunun seslendireceği harika bir eserle devam edecek. Lütfen ayrılmayın.
1: Çok çok çok çok canlı Erkan'la çok canlı.
2: Erkan'la çok canlı devam edecek.
3: Reklam.
4: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
5: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
4: Paraf paraf dünyası. Güzellikler dünyası.

0: Aileniz için sigorta, emeklilik ve çok düşünülmüş ayrıcalıklar Allianz Ailem'de.
1: Bugünden yarına ailen seninle.
0: Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
5: Umran Oto Ekspertiz. Ben Danilo Zarna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Flame Art Ankastre Ocak. Ferre artisi var.
6: Her güzele bir Mindus.
7: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
8: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
9: Ekspertise Dynobile.
4: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
9: Ekspertise Dynobile.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
11: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Erkan'la Çok Canlı devam ediyor.
1: Bu şarkının giriş müziği efsanedir. Şimdi Radyo 7 dostlarından bazılarının adlarını anons ederken bu giriş müziğinin üzerine konuşacağım ama hiç merak etmeyin, en başa alıp oradan dinletmeye devam edeceğim size. Haftada bir cuma günleri o zaman sıradaki şarkı sana gelsin diyoruz ve bu şarkı kimler için? Haydi bakalım. Foça'dan Ali Refik, Bingöl Solhan'dan Sinan Zazoğlu, Yozgat'tan Rabia, Antalya'dan Sinan, Manisa'dan Leyla Bilgili, Nesrin Cabbar Denizli'den, Antalya'dan Yusuf Çelik, Manisa'dan Nevin ve Huriye, Kütahya'dan Ahmet Aktan, Kıbrıs Girne'den Henife Öksüz, Alanya'dan Fitnet, Hatay'dan Serkan, Afyon'dan Sultan, Karaman'dan Ramazan Batur ve Hatay Dört Yol'dan Meral Korkmaz ve eşi Ahmet. Haydi geliyor şarkımız.

Müslüm Gürses, Allah rahmet eylesin, ne okumuş şarkıyı, okumamış, adeta yaşamış. Devam edelim, hiç ara vermeden, bir şarkı bitmeden diğeri başlıyor. Kimler için bu şarkımız? İzmir Çankaya'dan Didem, Belçika'dan Nermin, İzmir Kemalpaşa'dan Yasin Bulut, Elazığ'dan Hatice, Kasımpaşa'dan Kerime, İzmir'den Necla Korkmaz, Diyarbakır'dan Mustafa Akman, Gaziantep'ten Eymen, Ankara'dan Ersin Poyraz, Suriye'den Mustafa Deniz, Çukurambar Ankara'dan Aliye, Antalya'dan Hamide ve İstanbul'dan Maksude.

0: Müziğimizin güçlü yorumcularından Kamuran Akkor'dan dinlediğiniz eseri. Hemen peşine Cengiz Kurtoğlu gelecek ve Ahmet Selçuk İlkan da şiiriyle eşlik edecek. Kimler için eserimiz? İzmir'den Selcan Bulut, Denizli'den Feride, Kütahya'dan Saliha Öztürk, Konya Canan Yılmaz, İlknur İskenderun'dan, Balıkesir'den Serpil, Osmaniye'den Derya Yalçın'da, Ankara'dan Beyza Nur, Afyon Şuhut'tan Çağrı, Denizli'den Adem, Ankara'dan Selma, Gaziantep'ten Abdülkadir, Zeynep Ankara'dan, Eyüp Aytop Gaziantep, Kahramanmaraş'tan Ahmet Demirhan, Denizli'den Müzeyyen, Akşehir'den Münevver ve İskenderun'dan Muhammed.
1: İkimizden bir olmadı, yarım kaldık gözün aydın. Ben de sabır, sen de heves, bitti artık gözün aydın. Gidiyorum artık senden, gölgeni de sök al benden. Kaprisinden, siteminden bıktım artık gözün aydın. Söz kalmadı söyleyecek. İşte hayat, işte gerçek. Alev alev yanan yürek söndü artık. Gözün aydın, gözün aydın.

kaza kesti elim kolum. Bak matemde sağım solum, sana dönmez artık yolum. Küstüm artık, gözün aydın. Son bir defa desen bile, hasretinden ölsem bile, bu kapıdan gölgem bile girmez artık, gözün aydın. Dört yanımız paslı kilit, ne aşk kaldı ne de ümit. İşte geldi artık vakit, gidiyorum, gözün aydın, gözün aydın.

0: açık kalan.
1: Sıradaki eserimizi Sibel Can söyleyecek. Kimler için? Eskişehir'den Hazal, Balıkesir Bigadiç'ten Bayram Korkmaz, Kütahya'dan Asım Kocabaş, Eskişehir'den Zübeyde Çayır, Antalya'dan Burhan, İstanbul'dan Yusuf Ağaca, Ayhan Demirhan İstanbul, Denizli Acıpayam'dan Hasan, Denizli'den Fatma Alkan, Ordu Ünye'den Nagehan, Bilge ve Cem Antalya, Sivas'tan Nezahat, Manisa Turgutlu'dan İlkar, Ankara'dan İsa Kurt, Burdur'dan Sefa, Kayseri'den Leyla ve Mehmet, İzmir'den Halil İbrahim, Yozgat Sorgun'dan İsmail Dulgun, Kayseri'den Yavuz Küçükşahin, Denizli'den Neşe Aksu ve Alanya'dan Safiye.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Ben Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm.
0: Ben bir adım atın. Geleceğin

0: Akis. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul
1: lazım. Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: Erkan'la Çok Canlı devam ediyor.
1: Program içerisindeki son reklam kuşağıydı ve şimdi harika bir türküyle devam ettireceğim programı. Radyo 7 dostları bugün bana ulaşıyor, biz buradayız diyorlar. Ben de adlarını anons ederek sıradaki eseri gönderiyorum. Denizli'den Murat Yardımoğlu, Antalya Kumluca'dan Gülcan, İstanbul Sultan Gazi'den Havva, Sakarya'dan Sibel, İzmir Ödemiş'ten Mustafa, İskenderun'dan Recep Ateş, Osmaniye'den Ümmühan, Mersin'den Menekşe, Zonguldak'tan Sevil, Denizli'den Lütfiye Yiğit, İstanbul'dan Emine, İsmihan Afyon Karahisar, İzmir'den İzzet Koyuncu ve Denizli'den Halil Özdemir.

Konya'dan Mehmet Yılmaz, Aksaray'dan Nedim, Mersin Erdemli'den Zeynep Küçük, Kahramanmaraş'tan Gönül Korkmaz, Konya'dan Ayşe, Almanya'dan Talip Sürücü, Eskişehir'den Ayşe, Bursa'dan Hande, Ankara'dan Kadriye, Samsun'dan Kadir ve Yılmaz, Tokat'tan Ayhan, Kütahya'dan Süleyman Doğan, Manisa Demirci'den Ülker.

Artık programda sona doğru yaklaşıyoruz. Son mesajlar: Bursa'dan Songül Bağcı, Şanlıurfa'dan Keziban Şimşekoğlu, Antalya'dan Fatma Barsal, Bahçeli Evler İstanbul'dan Aysun, Ankara'dan Gül, Biga'dan Rıdvan Aydın, Eskişehir'den Zehra Kabakçı. Sayfayı bir yenileyim. Tokat'tan Duygu, Mersin Erdemli'den Turgut, İzmir Çankaya'dan Necla, Kayseri'den Hatice. Bu eser de sizlere gelsin.

geldik programın artık sonuna, final bölümüne. Son iki şarkı iki ustadan olacak. Önce Zeki Müren, ardından Yıldırım Gürses. Efendim, bugünlük ben Erkan Koç'tan bu kadar. Her tarz müzikten özenle seçtiğim eserlerle yanınızdaydım. Hayırlı cumalar diliyorum. Güzel bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın.

0: Radyo 7 Haber.
1: Manisa'nın Soma ilçesindeki bir maden ocağında meydana gelen göçükte yürütülen arama kurtarma çalışmalarından acı haber geldi. Enkaz altında kalan 3 maden işçisinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla birlikte iş kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. Eyüp Sultan Belediyesi'ne yönelik yürütülen adli soruşturma kapsamında kolluk kuvvetlerince eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de bulunduğu 28 şüpheli suç örgütüne üye olma, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma suçlamalarıyla gözaltına alındı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda bir araya gelen Fon Koordinasyon Kurulu, ikinci toplantısını gerçekleştirerek süreçle ilgili yol haritasını netleştirdi. Toplantı sonrası açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mağdur yatırımcılara azami düzeyde ödeme yapılması adına gerekli idari ve hukuki adımların atıldığını bildirdi. Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen E-Sınav Merkezi'nde ehliyet sınavına giren bir adayın kopya düzeneği kullandığı tespit edildi. Gözetmenlerin dikkati sayesinde yakalanan 18 yaşındaki aday hakkında adli işlem başlatılırken şahsın 2 yıl boyunca motorlu taşıt sürücü sınavlarına katılması yasaklandı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM tarafından hafta sonu gerçekleştirilecek 2026 KPSS ön lisans oturumu öncesinde adaylar için nüfus müdürlükleri tedbiri alındı. Sınav günü kimlik kartı sorunu yaşanmaması amacıyla belirlenen il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin 4 Ekim pazar günü açık tutulacağı açıklandı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Amerikan doları 49,14, avro 55,38, gram altın 6615, çeyrek altın 10.874 lira. Brent petrol 101 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul 100 endeksi günün şu dakikalarında 12.292 puandan geçiş yaptı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

Şarkıların güzeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler başlıyor.

Daha ilk şarkıda böyle insanın içine dokunan yerden başladık değil mi yayına? İnsan her zaman güçlü değil, yoruluyor tabii, kırılıyor. Bir şeyler böyle içinde büyüyor, hatta büyütüyor. Ama hayatta böyle nasıl diyeyim size, tam oradan devam ediyor değil mi? Böyle bir sabah kalkıyorsunuz, gün yeni doğmuş, yine yapacak işler var, bekleyen insanlar var. Hayat akıyor. Türkiye'nin en iyi radyosundasınız. Burası Radyo 7. Edal Saatler başladı. Ben Eda Özdemir Gençtan, mikrofonda yerimi aldım. Sizler için keyifli harika şarkılar hazırlandı tarafımdan. Sizleri bekliyor onlardan biri daha. Hoş geldiniz.

Hep aynı şeyi söylüyoruz. Anlamaz. Anlasaydı her şey çok kolay olurdu. İnsan anlatırdı, karşısındaki anlardı. Ne bileyim ben, seviyorsa kal derdi. Değil mi? Onun böyle hesap kitap yaptığı yok zaten. Bildiğini okuyor. Ama bir ömür boyu aynı yerde durmuyor, değil mi? Şekil değiştiriyor, rengini değiştiriyor. Ne bileyim, insanın içindeki yeri değiştiriyor. O yüzden galiba aşk da bir mevsim. Ne dersiniz?

Her aşk gibi bu da bir gün biter. Şarkı diyor ki sensiz olamam. Yalnız arka arkaya güzel gelmedi mi? Hani mevsimler gibi aşkın da baharı var ya, yazı var. Böyle insanı üşüten zamanı var. O anda hep böyle sürecekmiş gibi gelir bize. Ve her aşk bir gün biter mi? Bitiyormuş vallahi. İntizar da öyle söylüyor.

aşk sen nelere kadirsin demedim mi? Bence dedi. Yani bu şarkının ana fikri bence böyle olmalı. Herkes kendine göre bir anlam çıkartıyor değil mi? Ya da kendi yaşadığı duygu durumuna göre. Bu arada nerelerde bizlerle berabersiniz? Yollarda işinin gücünde olanlar, yollarda olanlar, ev hanımları var. Tekstil atölyesinde çalışanlar, bahçelerinde olanlar, nöbetten çıkanlar. Herkese selam olsun. Buyurun programa bekliyorum sizleri. Radyo 7 Instagram'da ve onun dışında Radyo 7 Instagram'da efendim mesajlarınızı ulaştırabildiğiniz gibi 0507 977 0101 Radyo 7 WhatsApp hattı her zaman olduğu gibi sizin için açık. Kimlerle dinliyorsanız, dinletiyorsanız. Radyo 7 mobil uygulama üzerinden de biliyorsunuz Türkiye'nin ve dünyanın her yerinde kesintisiz olarak beraberiz demedi demeyin.

Hayat devam ederken bile zihnin bir köşesinde böyle kendi kendine onunla konuşuyorsun değil mi? İşini yapıyorsun, gülüyorsun, başka şeylerle uğraşıyorsun. Ama bir yerden yine o tarafa dönüyorsun. Türkiye'nin en iyi radyosundasınız. Burası Radyo Evde. Tüm zamanların en iyilerini hem dinliyoruz hem de dinletiyoruz sevdiklerimizi ihmal etmeden.

0: Sağlı saatler. Vakıfbank'la devam edecek.
1: Reklam.
2: Aracın için Anadolu Sigorta Kasko var, kaybetmek yok.
3: Macera, eğlence ve heyecan İstanbul Alışveriş Merkezi'nde seni bekliyor. 26 Eylül'den 4 Ekim'e Pau Petrol kahramanlarıyla eğlence dolu oyun alanlarını keşfet. 26 Eylül'den 11 Ekim'e Spider-Man'le nefes kesen aksiyonu yaşa. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde.

Radyo 7 uygulamasını ücretsiz hemen indir, anında ve kesintisiz olarak dinle. Radyo 7. Ekspertise sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek. Sana gelecek.

0: Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Reklam.
2: Vakıf Bank'la devam ediyor.
3: Eda Özdemir'le Edalı Saatler.
2: Şimdi sıradaki şarkı

Kimler bizlerle birlikte, nerelerde beraberiz, nerelerde dinliyorsunuz bizi? Hemen şöyle bakalım. Sıradaki şarkı Aşıklara gelsin. Çankırı'da Mert eşiyle birlikte dinliyor bizi. Elazığ'da Berrak var. Tekstil çalışanları olarak bizleri dinliyorlar. Özellikle Öznur Şefi için ve çalışma arkadaşları Sevda Fatoş Songül ve Tuğba ablasına gelsin.

Daha nasıl söylesin değil mi? Yaralı. Eşimle evet sessiz sessiz kahvaltı yapıyoruz ve sizi dinliyoruz. Valla bayağı bir sessizsiniz, ben onu anladım. Çünkü isminiz yok. Hani bayağı bir sessizsiniz. Gaziantep'te Allah'ım bu güzel kedi mi bizi dinliyor? Seni ortanca kızımızla dinliyoruz demiş. Bu ortanca kızınızın ismi nedir? Şemsettin Ceren göndermiş bize bu güzel mesajı. Ahmet Katırcı'ya selam göndermek istiyorum diyor Mersin'de. Ahmet Katırcı bizi duyuyor musunuz? Arkadaşınız selam gönderiyor. Hangi arkadaşınız biliyor musunuz? Bilmiyorum. Çünkü ismini yazmamış. Kocaeli'de Umut Kaya var. İzmir'de Ömür Geçerken Mevsim Dönüşleri günümü ve kendimi sizinle ödüllendirirken Radyo 7 harikasınız. Ayrancılar'da, İzmir'de Şebnem Hanımcığım. Şebnem Hanım siz nerelerdeydiniz? Sonrasında kime armağan edeceğiz? Şöyle bakıyorum, isimlerinizi yazın lütfen.

Eda abla iyi yayınlar. Birisini çok seviyorum. O beni sevmiyor. Bana yardım et, bir teselli ver. Yani şimdi ne söylenebilir ki? İstanbul'da Gülnare göndermiş. Hala yazmaya devam ediyor. Yaz canım sen, ben görüyorum. Antalya'da Volkan, kızı Sıla ve oğlu Mehmet için şarkı istiyor. Gönderelim tabii. Ordu Korgan'dan selamlar gönderen Fındık Top... Ay hala mı fındık topluyorsunuz? Fındık toplamaya devam ediyoruz diyor. Yanında çalışan Sevili ve kızlarına armağan etmiş. Gönderelim.

0: Sevdalı Saatler. Vakıfbank'la devam edecek.
1: Reklam.
2: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.

0: Sertiz. Reklam.
1: Radyo 7. Vakıfbank'la devam ediyor.
2: Eda Özdemir'le Edalı Saatler. Edalı Saatler.

0: Radyo 7 Haber.
1: Sağanak ve serin hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. Bugün İstanbul dahil 11 il için sarı kodlu uyarı verildi. Yağışların öğleden sonra şiddetlenip gece yarısına kadar sürmesi bekleniyor. Dün akşam saatlerinde %90'a çıkan İstanbul trafiğinde bugün de aynı durumun yaşanması öngörülüyor. Merkez Hakem Kurulu'na yönelik yürütülen adli soruşturma kapsamında Süper Lig bünyesinde görev yapan iki hakem kolluk kuvvetlerince gözaltına alındı. Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Süper Lig hakemi Yasin Kolla, Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel, emniyete götürülürken Yasin Kol ilk ifadesinde yasa dışı bahis iddialarını reddetti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen adli soruşturma kapsamında CHP'li Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında yer aldığı 28 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere suç örgütüne üye olma, rüşvet alma verme ve ihaleye fesat karıştırma suçlamalarının yöneltildiği öğrenildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasasındaki usulsüzlükler ve manipülatif işlemlere ilişkin yürütülen adli soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Emniyetteki sorgu ve ifade işlemleri tamamlanan 19 şüpheli geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. İsrail ordusu Gazze şeridinin güneyindeki Han Yunus kentine yönelik hava ve kara saldırılarını sürdürdü. İsrail birliklerince gerçekleştirilen bombardımanda bir Filistinli polis hayatını kaybederken 3 sivilin ise yaralandığı bildirildi. ABD yönetimi Mısır'a yönelik askeri yardım kısıtlamalarında değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Washington yönetiminin insan hakları ihlalleri gerekçesiyle daha önce askıya aldığı 320 milyon dolarlık askeri yardım paketine ilişkin kısıtlamayı kaldırma kararı aldığı iddia edildi.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
3: Otopratik, Otopratik.
1: Meteorolojiye göre Marmara, Edirne hariç, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Muğla ve Karaman çevreleri, İzmir'in kuzey ilçeleri, Antalya'nın batı ve doğu ilçeleri, Tokat'ın doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara 17, İstanbul 19, İzmir 25, Antalya 27, Sinop 21, Nevşehir 13, Iğdır 22, Siirt 23 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik, Otopratik.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Küresel piyasalarda tahvil piyasasındaki sert satış baskısının etkisiyle karışık bir seyir öne çıkarken gözler ABD'de bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisine çevrildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın adımlarıyla bankaların likidite yönteminin güçleneceğini ve KOBİ'lerin finansmana erişiminin kolaylaşacağını bildirdi. Eylül ayına ilişkin enflasyon rakamları pazartesi günü açıklanacak. Tüketici fiyat endeksi Ağustos ayında bir önceki aya kıyasla %1,84 artarken yıllık bazda %31,51 olarak gerçekleşmişti.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk,

0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler.
1: Vakıfbank'la devam edecek.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
2: Vecihi Hürkuş, Türk havacılığının öncüsü, ilk yerli uçak tasarımcısı ve pilottur. Hürkuş, pilotluk eğitimini Osmanlı Devleti döneminde almıştır. Türkiye'nin ilk yerli uçağını tasarlayıp üretmiş, Türkiye'de sivil havacılığın gelişimine önemli katkılar sağlamış ilk uçuş okulunu kurmuştur. Yeterli desteği bulamadığı için ideallerini gerçekleştirememiştir. Buna rağmen Türk havacılığının simgelerinden biri olmuştur.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
3: Sakın hiçbir yere ayrılma. Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek, sana gelecek.
4: Reklam.
5: Akseslere 450 TL'ye varan çip para Opet istasyonlarında. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanyaya katılan Aksesler 1 Ekim'den 15 Kasım'a kadar kampanya dahil Akses üyesi Opet istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 22 Kasım'a kadar anlaşmalı Opet istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çip para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çip para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve opet.com.tr'de.
6: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler. Hayır.

0: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
1: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
0: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: De şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
1: Sen ne ister ister ol, her güzele bir Mindus.
2: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: Partiz. Reklam.
1: Radyo 7. Vakıf Bank'la devam ediyor.
2: Eda Özdemir'le Edalı Saatler.
1: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Hatta o kara kışların içinden böyle dipçik gibi çıktığını da söylüyor tabiri caizse. Kayseri'den sevgiler gönderen Hamza Köse daha bizlerle. Kader Çil Zonguldak'ta pazarlama elemanları çalışanlarına selam gönderir misiniz? Gönderdim. Sıradaki şarkıyla beraber gönderelim. Oo, Sivas İmranlı ilçesi Palanga çiftlikte bizleri dinliyor. Sadık Bey kolay gelsin, çalışma arkadaşları için şarkı istemiş.

iki güzel kelimeyi sevdiklerimize söyleyelim dedi. Daha ne desin? Hatta rahmetli Volkan Konak haykırıyor vallahi, herkese söyledim diyor.

Kalbim olmaz diyor, kıyamıyorum. Öyle işte. Ya sonra kendisi uğraşıyor değil mi? Antalya'da Abdullah Bey var. Çok sevdiği eşine, evlatlarına, Akif Bey'e şarkı istiyor. Bursa'da Celal Bey, bir şarkı gönderir misin demiş. Tabii ki gönderirim. Yine Bursa'da Yusuf Okka var, çalışırken bizleri dinleyen. Samsun Bafralı hemşehrileri için şarkı istiyor. Yine Bursa vallahi peş peşe. Cevizler toplanmış Narlıdere köyünde. Silkelemişler cevizleri. Eşi Ümmühan'la birlikte bizleri dinliyorlar. Hadi bakalım, bol bereketli olsun. Kolaylıklar diliyorum size.

0: Demir'le Edalı Saatler. Vakıfbank'la devam edecek.
1: Reklam.
2: Ben birinci uzay biyoloğu olacağım.
3: Ben dijital arkeolog.
4: Ben iklim mühendisi olacağım.
5: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan bonus kazanma fırsatından yararlanın. 8 Ekim'e kadar dijital kanallardan aylık minimum 2.000 TL katkı payıyla başlatılan

kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.

yansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın. 1250

0: Yerim de yerim.
1: Reklam.
2: Radyo 7. Vakıf Bank'la devam ediyor.
3: Eda Özdemir'le Edalı Saatler.
2: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Başucumda resmin hala duruyor, yoksun. Defterimdeki yazın hiç silinmedi. Eşiğimdeki ayak izim her gün gelişi, gözlerimce gidişi hiç bilinmedi. Eşiğimdeki ayak izim her gün gelişi, gözlerimce gidişin hiç bilinmedi.

Ezberimdeki sevdan hiç okunmadı. Eşimdeki ayak izin, her gün gelişin, yüreğime gidişin hiç dokunmadı. Eşimdeki ayak izin, her gün gelişin, yüreğime gidişin hiç dokunmadı.

0: Yalancı ayrılık gerçekleşmeyecek. O yüzden böyle birbirimizi kandırmayalım diyor.
1: Öyle geçsin yalancı günler. Varsın canımı alsın.
0: Kayseri'de Tufan Bey var. O hem çayını içiyor hem bizleri dinliyor. Şarkıları da sevdiklerine istiyor. Mesela Bitlis Ahlat'ta değerli dostu Ceylan Köşer varmış. Bizi duyuyor mu? Birsen Yıldırım Hollanda'da, bir şarkı istesem diyor. Tabii ki isteyin. Yasemin Hanımcığım, neler yapıyorsunuz mutfakta? Radyo 7 mobil uygulamadan dinlerken turşular hazırlanıyor. Oh biber turşuları, başka ne var bakıyorum, domates var orada değil mi? Doğru görüyorum. Hadi bakalım, emeklerinize sağlık. Allah yemeği de nasip etsin inşallah. Eda'cığım Ankara'dayım demiş Gülden. Sıradaki şarkıyı çalışma arkadaşları için istiyor. Ankara'ya da sevgiler, selamlar. Lüleburgaz'da Sevgi Hanım var. Tekstil çalışanları olarak bizlerle birlikteler. Hollanda'da Osman Coşkun var. Yine yeğenleriniz kıskanıyor sizi değil mi Osman Bey? Özellikle nezaketli Hasan Akkuş. Bir de Yalvaç Bahtiyar Köyü var. Tabii ki Radyo 7 ruhunuzun ilacı, onu da biliyorum.

Aman aman öyle ayrılık şarkısı falan olmasın değil mi? Kırıkkale'de Yılmaz Bey var. Kardeşi Sultan için şarkı rica ediyor. Bitlis Tatfağı'nda Sema Uluçay bütün sevdiklerine, eşine ve çocuklarına armağan ediyor. Bu fotoğraf kimin? Oo, neler yapılmış. Kayseri Çerkeş. Çerkez mutfağında mantı yapılıyor. Oh oh, ellerinize sağlık. Erzurum'da Aleyna var. Aa, İbrahim Tatlıses istemiş. Vallahi sırada da o vardı. Bu kadar. Bir de yemin ediyorum yalnızı. KPSS sürecinde motivasyon. Hadi bakalım, motivasyon olsun.

süreli ayrılıklar olabilir mesela, değil mi? Programın sonuna geldik çünkü. Edalı Saatler bitti. Ben Eda Özdemir Gençtan huzurlarınızdan ayrılıyorum. Gün boyu Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de en sevdiklerini sizlerle olmaya devam edecek. Mutlu hafta sonları diliyorum. Hoşçakalın.

0: Vakıfbank sundu.
1: Şarkıların güzeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler sona erdi.

A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 3. maçında bugün deplasmanda Belçika ile karşı karşıya gelecek. Maç saat 21.45'te başlayacak. Vincenzo Montella düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Montella, İtalya maçının ardından yapılan eleştirilere üzüldüğünü söyledi. Almanya sahasında Sırbistan'ı 2-0 mağlup etti. Panzerler, Jürgen Klopp yönetimindeki ilk galibiyetini aldı.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 12.348 puan seviyesinde. Amerikan doları 49.15, Euro 55.33. Gram altın 6.609 lira. Brent petrolün varil fiyatı 98.42 dolar.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
3: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Konya-Ankara yolunun 36-41. Kilometreleri, Polatlı-Ankara yolunun 44-45. Kilometreleri, Alaca-Zile yolunun 8-14. Kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu. Reklam.
4: Macera, eğlence ve heyecan İstanbul Alışveriş Merkezi'nde seni bekliyor. 26 Eylül'den 4 Ekim'e Pau Petrol kahramanlarıyla eğlence dolu oyun alanlarını keşfet. 26 Eylül'den 11 Ekim'e Spider-Man'le nefes kesen aksiyonu yaşa. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul Finans Merkezi'nde.
5: Allianz Aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz Ailem'de. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.

Sigortalarına büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı

0: Akbank sunar.
1: Swap, faiz oranlarıyla döviz kurlarındaki değişimler sonucunda ortaya çıkan riski en aza indirmek amacıyla tarafların bir varlık veya yükümlülüğe bağlı olan nakit akışını aralarında değiştirdikleri işlemdir.
0: Vakıf Bank sundu.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek, sana gelecek.
3: Reklam.
4: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: Umran Oto Ekspertiz.
7: Her güzele bir Mindus.
8: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.

yanarım, tutuşur yanarım, kavurur ateşim seni de beni de ben alım. Yanarım, yanarım,

0: hasretine alışamadım. İçimdeki kavgamla barışamadım. Uçup gitti mutluluk, kavuşamadım.
1: Şimdi sıradaki şarkı senin için. Senin için.

0: Radyo 7 Haber.
1: Fon Koordinasyon Kurulu ikinci toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda yatırımcılar lehine ilave tedbirler ele alındı. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında özel doktoruyla Adli Tıp Kurumu görevlilerinin de aralarında olduğu 6 şüpheliye farklı suçlardan 3 ayrı kamu davası açıldı. Savcılık açıklamasında kullandığı cep telefonunun Alihan Kuriş'in annesi Gülderen Kuriş ve kardeşi Hilmi Tuna tarafından yok edildiği de belirtildi. AK Parti'de sosyal politikalardan sorumlu genel başkan yardımcılığı görevine Profesör Doktor Hülya Terzioğlu atandı. Terzioğlu'nun atamasını parti sözcüsü Ömer Çelik duyurdu. Eyüp Sultan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler Ankara'ya götürüldü. İstanbul'da yürütülen hakemler dosyası soruşturmasında yeni gelişmeler var. Süper Lig hakemi Yasin Kolla, yardımcı hakem Göktuğ Erel gözaltına alındı. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile Yasin Kol arasındaki WhatsApp yazışmaları da soruşturma dosyasına girdi. Gözaltına alınan Ferhat Gündoğdu ve 6 üye adliyeye sevk edildi.
0: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: İstanbul'daki trafik yoğunluğunu aktarmadan bir bilgi paylaşalım. Akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik LPG ve motorin fiyatlarına da yansıdı. LPG'ye 4,63 liralık yeni bir zam daha yapılırken motorinde ise 2 lira 22 kuruşluk bir indirim bekleniyor. İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %45 seviyesinde. TEM İki Telli Masko Mahmut Bey yönünde sağ şeritte trafik kazası var. Florya Kırserdar Sokak Çekmece İstanbul Caddesi yönünde ise bakım onarım çalışması söz konusu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde yoğun akıcı, Avrupa'ya geçişler çok yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki istikamette açık, Haliç Köprüsü'nün Halıcıoğlu istikameti ise çok yoğun.
0: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Küresel piyasalarda tahvil piyasasındaki sert satış baskısının etkisiyle karışık bir seyir öne çıkarken gözler ABD'de bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisine çevrildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın adımlarıyla bankaların likidite yönteminin güçleneceğini ve KOBİ'lerin finansmana erişiminin kolaylaşacağını bildirdi. Eylül ayına ilişkin enflasyon rakamları pazartesi günü açıklanacak. Tüketici fiyat endeksi Ağustos ayında bir önceki aya kıyasla %1,84 artarken yıllık bazda %31,51 olarak gerçekleşmişti.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce.

0: Otopratik.
1: Meteorolojiye göre Marmara, Edirne hariç, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Muğla ve Karaman çevreleri, İzmir'in kuzey ilçeleri, Antalya'nın batı ve doğu ilçeleri, Tokat'ın doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara 17, İstanbul 19, İzmir 25, Antalya 27, Sinop 21, Nevşehir 13, Iğdır 22, Siirt 23 derece. En güvenilir

0: Reklam.
1: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
2: Bu ses değişimin habercisi. Eski model Beko yazar kasaposunuzu yenileyin, işinize hız katacak. Beko X30TR yazar kasaposa 2000 TL indirimle sadece 7999 TL'ye sahip olun. Arçelik, Beko mağazaları ve web sitelerinde indirimden hemen faydalanın.

0: Mendus Gıda Takviyesi ve Dermokozmetik.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Arış. Pırlanta. 1906'dan bu yana.
3: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
4: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
5: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
6: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
1: Reklam.
2: Radyo 7. Doku Home'un katkılarıyla Gölgesizler'le başlıyor.
3: Var var hepsi dokuda var.
4: Talha Bora Öge, namı diğer Gölge yayında.

Sevgili dostlar, Radyo 7'de Gölge Saati. Gündüz 14, gece 24 buralardayım. Evet, Talha Bora Öge adım. Güzel bir gün, mübarek bir gün. Cuma, tebrik ediyorum. Cuma günlerinde bir an vardır. O anı ancak Rabbim bilir, gizlemiştir. O anın özelliği, o vakti yakalarsan duan reddolunmaz. Düşünebiliyor musun? Yani cuma günü için bir hediye bu. Bu nedenle çok bol duayla geçirmek lazım günü. Çok mantıklı değil mi? Ben zaten hep öyle yapıyorum. Bugün de programın başlangıç duasını yapalım hadi. Allah'ım sadrımı genişletsin. İşimi kolaylaştırsın, dilimdeki düğümü çözsün ki sözlerim doğru anlaşılsın ve tesir etsin. Her kimseniz ve neredeyseniz Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'ye hoş geldiniz. Anlatacaklarım, dinleteceklerim var. Hep olduğu gibi programa hazırlandım. Güzel şarkılar ama şarkılardan daha önemli olan benim o şarkıların aralarında anlatacaklarım. Hatta onlar o kadar önemli ki ne konuk alıyorum, ne mesaj okuyorum, ne telefon bağlantısı alıyorum. Anlatacaklarım var. Peki, hadi radyonuzun sesini açın.

Kıymetli dostlar, şimdi size bir şey söyleyeceğim. Bu iyi bir kamyon arkası yazısı olur. Böylelikle programımızın o bölümünü de programda yine yer vermiş olur, değerlendirmiş oluruz. Yaz baba. Dikkat çekmek gibi bir derdimiz yok. Haset edenlerin gözü yeterince üzerimizde.

Şimdi evli ya da bekar, durumun nedir bilmem. Radyonun sesini aç, her ne yapıyorsan biraz mola ver, beni iyi dinle. Şu hayatta asıl zenginlik evin, paran ya da makamın değildir. Eşindir. Çünkü bir insanın hayatındaki en büyük huzur, eve geldiğinde kendisini anlayan, yanında duran ve zor zamanlarında elini bırakmayan bir eşe sahip olmaktır. Herkes ev bark sahibi olabilir. Herkes para kazanabilir. Ama herkese iyi bir eş nasip olmaz. İyi bir eş hayatın en sessiz ama en değerli nimetidir, nimetlerinden biridir. Hastalığında yanında olur. Başarısız olduğunda seni küçümsemez. Düştüğünde kaldırır. Ve huzur paradan değerlidir. Bazen insan zenginliği yanlış yerde arar. Daha büyük ev, daha pahalı araba, daha fazla para. Oysa eve döndüğünde huzur yoksa, sahip oldukların sadece bir eşyadır. O kadar. Gerçek zenginlik yanında güvenebileceğin bir insanın olmasıdır. Seni olduğun gibi bilen, eksiklerini yüzüne vurmak yerine tamamlamaya çalışan, başarılarını kıskanmak yerine seninle sevinen bir eş. Bu yüzden sahip olduklarının değerini bil. Para yeniden kazanılır. Ev yeniden alınır. Makam yeniden elde edilir. Ama kalbine gerçekten iyi gelen bir insanı bulmak öyle kolay kolay mümkün değildir. İnsan hayatındaki en büyük servet,

0: Ya galiba yapılmış şarkıların içinde gelmiş geçmiş benim en sevdiğim şarkı bu olabilir ya. Ya sevdiğim çok şarkı var, çok türkü var. Müslüm Baba'dan, Neşet Ertaş'tan, Orhan Gencebay'dan. Böyle kalbimi yokluyorum da bu Nisan yağmurunu ne zaman dinlesem. Başka be, vallahi başka. Hatta bunun orijinal kaydı bambaşka. Sözüm olsun, yakın bir zamanda onu dinleteyim. Direkt plak kaydını. Bu sonradan yeni düzenleme. Güzel mi güzel?
1: Ben ne halde?
0: Ama o orijinal var ya. Peki şimdi tanıdığın veya tanımadığın biri olabilir. Bazen bir köprü altında görürsün. Bazen bir bankta, sahilde, herhangi bir yerde. Böyle aşırı donuk insanlar olur. Ya o duruşta şeyi görürsün. Abi hiç kimse ve hiçbir şey umurunda değil. Hiç kimse. Ya o kadar çok şeyini kaybetmiş, o kadar çok hayali yıkılmış, kırılmış ki. Tabiri caizse böyle buz gibidir, buz buz. Hiç gördün mü öyle birini? Efendim? Sen onlardan biri misin? Geçmiş olsun. Çok enteresan bir tezat vücut bulmuş demektir sende veya o gördüğün insanda. Kim bu kadar buz gibi duruyorsa emin ol yüreği cayır cayır yanıyordur. Acayip bir durum.

0: Öyle. Düşeni götürür. Kullar affetmez. Sevgili dostlar, kitabımı soranlar var. Yüreğinin kıymetini bil. Yanlış yerde olmaktansa yalnız ol. Kitap ne zaman çıkıyor diyen soranlar, tam da yayın evimizden sevgili Ali Osman yolda dinliyor 9 yayınları. Vicdansıza sorduk, cevap vermedi ama herhalde bir haftaya kadar Türkiye'deki tüm kitapçılarda, çok yakında yurt dışındaki tüm kitapçılarda da olur diye düşünüyorum. Matbaadan çıktı artık. Hayırlı uğurlu olsun hepimiz için. Zaten hem buradan hem sosyal medyadan çıktı diye duyurmaya başlayacağız. Çok az kaldı.
1: Türkiye radyolarının gündüz kuşağında şiir okunan tek programı.
2: Gölge siz.

0: bir reklam.
1: Herkese merhaba. Gölge ben. Size çok güzel bir tavsiyem var. Bugün geçenlerde denedim. Sizin de denemenizi isterim. Şöyle evinize lüks bir dokunuş yapmaya ne dersiniz? Doku Home'un luxury koleksiyonundan imperial yatak örtüsü yatak odalarına zarafet ve şıklık taşıyor. Nasıl mı? Bir kere yumuşak, parlak kadife bir dokusu var. Modern Capitone deseni, bakır, mürdüm, bej, cappuccino, harika renkleri var. Bu dört özel seçenekle beraber imperial yatak odanızın stiline çok zarif bir dokunuş katacak. Ha, dediğim gibi geçenlerde uğradım Doku Home'a ve bence yatak odanızın havasını değiştirmek için aradığınız zarif bir dokunuşsa o dokunuş tam burada. Şık görünümü, etkileyici dokusu, özenli tasarımıyla imperial yatak örtüsü yatak odanıza adeta lüks bir atmosfer katacak. Sevgili dostlar, yatak odanızda biraz daha ışıltı, biraz daha zarafet istiyorsanız siz de benim yaptığım gibi imperial yatak örtüsünü keşfedin. Doku Home Luxury Koleksiyonu imperial yatak örtüsü Bellona, İstikbal, Mondi Home satış noktaları ve dokuhome.com.tr'de.
0: Bir reklam.
2: Doku Home'un katkılarıyla Gölge sizlerle devam edecek.
3: Vakıfbank sunar. Bas puan. Faiz oranlarındaki değişimi ifade eder. Mesela %4.25'ten %4'e düşen faiz oranındaki değişim 25 bas puandır. Vakıfbank sundu.
4: Reklam.
5: Ben Münce Uzaybiyoloğu olacağım.
6: Ben dijital arkeolog.
7: Ben iklim mühendisi olacağım.
8: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan bon

0: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: Service.
1: Réclame.
2: Radio 7. Dokohom'un katkılarıyla Gölgesizler'le devam ediyor.

0: olsun.
1: Nerede o saf dostluklar dedi ya. Benim çok uzun yıllardır dertli olduğum bir konudur ama dertli olmaya gerek yok. Şimdi tek tek sıralayacağım, tek tek anlatacağım. Benim anlattıklarımda çoğu zaman kendini bulursun. Yine bunda da bulacaksın. Radyonun sesini aç demiştim. Dikkatli dinlediğini biliyorum. Eyvallah.
0: Ah bir çocuk olsaydım.
1: Şimdi biriyle aram bozulur. Herhangi biri. Aram bozulduktan sonra o kişinin bir anda senin arkadaşlarınla çok iyi anlaşmaya başladığını fark edersin. Bu tesadüf değil. Bu sinsi bir manipülasyon. Bu çoğu zaman ani bir sevgi patlaması değildir. Seni içeriden yıpratmak için bir taktik, psikolojik, ucuz bir taktik. Peki asıl amaç ne? Seni, özellikle seni tanıyan çevreye, senin çevrene karşı sorunlu, geçimsiz, yalnız gösterme çabasıdır. Peki bunu o senin aranın bozulduğu kişi niye yapıyor? Güya başkalarının gözünde haklı görünecek. Kendi değersizlik hissini bastırmak için. Peki senin yapacağın en büyük hata ne olur böyle bir durumda? Öfkelenmek. Tabii. Sakın. Ve kendini o yakın çevreni anlatma gayreti. Hiç gerek yok. Çünkü o aranın bozulduğu karaktersizliğini

istediği tam olarak budur. Peki doğru tepki ne? Sessiz kal. Bu kadar. Hayatına devam et. Gerçeklerin ortaya çıkmak gibi güzel bir huyu vardır. Seni gerçekten tanıyanlar zaten başkalarının anlattıklarıyla sana sırt çevirmez. Sırt çeviriyorsa ondan da hayır gelmez. Son söz. Bırak seni hayatından çıkaranları başkaları ödül sansın. Veya senin hayatından çıkardığın kişiyi. Masadan kalkanın kim olduğu değil, kimin ne kaybettiği önemlidir.

0: Sevgili dostlar, dün hep yaptığım gibi canlarımı aradım. Canlarım, anamla babamı. Annem açtı. Dedim babam ne yapıyor, nerede, bir sesini duyayım. Babam uyuyormuş. Babam uyanıp da benim aradığımı duyunca anamdan bana bir ses kaydı göndermiş. Tek cümle, kısacık bir cümle, kısacık bir dua. Ama ölene kadar bende etkisi çok olacak. Bu duayı paylaştım sosyal medya hesabından. Aminlerinize vesile olsun. Hatta babamın şöyle yakışıklı bir fotoğrafıyla yan yana getirdim bizi. Bir de babamın fotoğrafını paylaştım sosyal medyadan. Pek razı gelmez de. Bu fotoğraf bayağı artist babam. Şimdi bak şöyle, bunu dinleteyim. Uyandığı zaman bana gönderdiği ses kaydına bak babamın.
1: Allah da senin sesini duysun oğlum. Allah da senin sesini duysun oğlum.
0: Allah da senin sesini duysun oğlum demiş. Ben dedim ya anama sesinizi duymak istedim diye. Allah da senin sesini duysun. Kurban olduğum Mevlam illaki her şeyi duyar iştir. Buradaki incelik ne güzel. Hani diyor ki ola ki dara düşersin. İstediğin bir şey olur Mevlam'dan. Seni duysun, yani senin duanı geri çevirmez. Eyvallah babam. Eyvallah.

Şimdi baba dedik, ana dedik, bir de evlat diyelim, evlatlarımız diyelim, çocuklarımız. Şimdi hep böyle bir onların, nasıl söylesem, zeki olması derdindeyiz. Zekalarının çok peşindeyiz. Öğretmenler de böyle, sistem de böyle, ana babalar da böyle. Halbuki kalite zekadan değil, karakterden gelir. Tekrar ediyorum. Evlatlarımızdaki, çocuklarımızdaki kalite, gençlerimizdeki kalite zekadan değil, karakterden gelir. Ve dikkat ettin mi? Karakter denen mesele böyle çoğu zaman çok acı çekmiş, yoksulluk görmüş insanlarda çokça bulunur. Ben böyle zekasına güvenip de her türlü yanlışı yapan, her naneyi yiyen çok gördüm. Ne oldu, zekası kurtardı mı? Örnekleri çoğaltabilirim de insicam bozulmasın. Umarım anlatabilmişimdir. Karakter.

Şimdi bu alemde şu deyim herkesin dilindedir. Başımın üstünde yeri var. Sen de kullanmışsındır biri veya birileri için. Onun diyor başımın üstünde yeri var. Halbuki şu düstur genelde değişmez. Hak etmeyeni başının üstünde bir yere koyarsan çok yüksek ihtimal senin başını öne eğecek.

Radyo 7'de Türkiye'nin alışkanlığındasınız. Gölgelenmeye devam ederken duyurmak istediğim bir şey var. Bu ara duyuruyorum sık sık. Dikkat ede alın söylediklerimi. Fakat metin hazırlamıştım, doğru duyurayım diye onu bulamadım. Ya ben yaşlandım ya vallahi. Allah Allah. Evet, Radyo 7'nin can dinleyicileri, radyo dinleme araştırmasına katılmanız için size ulaşabilirler. Radyo 7 demişti, gölge demişti deyin, çekinmeyin, katılın. Tercihiniz ölçümlere yansısın. Sizi seviyoruz, güveniyoruz.

0: Sevgili dostlar, 17 Ekim'de Almanya'ya geliyorum. Stuttgart'a yeni kitabımın ilk imzası. Yurt içindeki ilk imza da Konya Kitap Günlerinde olacak. İnşallah 25 Ekim'de. Ekim ayında yüz yüze geleceğiz. Gönül gönlü olacağız. Dinlemeye devam edin.
1: Talha Bora Öge.
2: Namı diğer gölge yayında.
3: Hep gölgen seni takip etti. Artık tüm Türkiye gölgeyi takip ediyor.
2: Gölgeyi takip ediyor.
4: Doğru karar usası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
5: Ekspertizse Dynobil'e.
6: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Konya-Ankara yolunun 36-41. Kilometreleri, Polatlı-Ankara yolunun 44-45. Kilometreleri, Alaca-Zile yolunun 8-14. Kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
5: Ekspertizse Dynobil'e.
4: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
7: Doku Home'un katkılarıyla gölgesizlerle devam edecek.
8: Reklam.
9: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Konu çocuğun olunca insanın düşünecek ne çok şeyi olduğunu anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca Allianz 365'in ailen için sağladığı indirimler ve ayrıcalıklarla rahatlarsın. Sen de hemen Allianz'ın uygulamasını indir, ailen fırsatlarını kullanmaya başla. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz
1: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Her güzele bir Mindus.
3: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
4: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
5: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincileri...

0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.

0: Reklam.
1: Radyo 7. Dokohom'un katkılarıyla Gölgesizler'le devam ediyor.

gitmeden gidemem, gitmem. Unutamam acı tatlı ne varsa hazinemdir. Acının insana kattığı

0: Her şeyin bir zamanı vardır. Bazen insan o zamanı, doğru zamanı kavramakta güçlük çeker. Nefsini bir kenara bırakmadan da zaten fark etmek genelde zordur doğru zamanı. Mesela seni bir şey incitti ama seni inciten şey ona dert olmuyorsa demek ki bazı şeyler için bu kadarmış. Bunu demenin vakti geldi demek ki. Yani yanlış trene binmişsin ama sen bilete çok para verdin, bedel ödedin diye yola devam ediyorsun. Bunu yapma.
1: Bir yol var ama her yerde tuzak var.

Hayat sevgili dostum, hayat giderek olgunlaşırsın, giderek büyürsün ve bu yaşınla alakalı bir mesele değildir. Algıların açılır, farkındalık düzeyin gelişir. Buna bir örnek verelim. Bir yer bulalım dünyadan uzak. Buna bir örnek verelim. Şimdi insan hayatının bir döneminde kaba bir tabirle biraz daha laylaylom baktığı zaman her şeye, diyelim ki bankta başı önde tek başına oturan birini gördü. Bir ihtiyar, bir adam, bir hanımefendi. Bir dönem baktığında şunu düşünür: ya burada saatlerce oturmaktan bu insan sıkılmıyor mu? Yargılamaya bak, bakıştaki kısırlığa bak. Ama bir süre sonra şöyle düşünür: aa, bu adamın, bu kadının mevzusu bambaşka. Yalnız kalmayı seçmek bambaşka bir mesele.

Yük etme gönlüne keşeleri, keşkeler ki adamı uyutmaz geceleri. Öyledir, eline düşmeyen sevda, ne altın gibi kalbi, ne bilsin hurdacı.

Öyle demiş gönül ehli, bir gün karşılaştığı birine, oluruna bıraktık, olmadı. Akışına bıraktık, akmadı. Bundan sonra ya bahtiyar olacağız, ya ihtiyar.

Sevgili dostlar, burası Radyo 7, Türkiye'nin alışkanlığı. Gölgedesiniz, güvendesiniz. Diyeceksiniz ki ya tamam, bu programın adı Gölgesizlerle, senin namın Gölge. Biz seni dinliyoruz diye niye güvende olalım? Tamam, slogan atıyorsun da biraz ufak at diyenler olabilir. Ben de diyorum ki bak, günümüzde eğer herhangi bir şeye, bu bir gıda olur, bir yer olur, bir insan olur, sana zarar vermeyeceğine dair güvenebiliyorsan, abicim bu çok büyük bir şeydir. Bu azımsanacak bir şey değildir. Ve Allah'ın izni ile hem radyodaki diğer arkadaşlarım adına hem de kendi adıma bu ağızdan sana zarar verecek laf, söz Rabbimin izniyle duymazsın. Kendi adıma hep diyorum ya, iyilikten, hayırdan bahset, özendir. Ne kadar kötülük varsa da onlardan da bahset, sakındır. Kendime bunu şiar edinmiş. Madem bir ton rızık verecekken Mevlam bana rızkımı buradan vermiş, ses vermiş, anlatım vermiş, imkan vermiş, bundan daha mantıklı bir yol bilmiyorum. İyiliği özendir, kötülükten sakındır. Mesele bu.

Sevgili dostlar, siz de bu şarkıyı çok seviyor musunuz? Yani bunun enstrümantali olsun, başkalarının söylediği yorumlar olsun, çok seviyorum. Ve şunu fark ediyorum, ya bir şey iyiyse, kaliteliyse, baba her yerde kaliteli. Beste güzel ya, her ağızda güzel duruyor. Mevzu bu. Demek ki ne yapıyorsan, yürekten yaparsan, böyle küçük hesaplarla değil, yakışanı yaparsan, o güzelliğini her zaman muhafaza eder.

Ben bazen duygulanıyorum. Konuşacak o an hal olmuyor. Öyle bağlarım şarkıları birbirine. Gitme gülüm, ben ölürüm. Kıymetli dostlar, bu hayat sana, sen farkında değilsen, yolunun güzel olduğunu sana anlatmak için, senin kızdığın bir takım durumlara düşürür seni. Bak, sen kızarsın ama o kızdığın durumun içinde oho ne hayırlar vardır. Sen sonradan anlarsın. Mesela ya, karşına biri çıkar, ulan dersin, insanlıktan nasibini almamış, nasıl denk geldi bana. Ama sen, senin ne kadar dürüst, ne kadar terbiyeli, ne kadar prensip sahibi biri olduğunu anlarsın. Öyle birini görür ve o aldığın dersle daha sağlam basarsın yere, o aldığın tecrübeyle daha doğru yürürsün. Böyledir.

Sıradaki şarkı Yürüyorum Dikenlerin Üstünde. Normalde bu türküyü, bu cümleyi duyduğunda diyorsun ki ya dikenlerle dolu bir yol ne zor. Halbuki hayat yolunda her açıdan zor olan şey yolun üzerindeki dikenler değildir. Sen de diyeceksin ki ya zaten bu türküde bahsedilen işte gülün dikenleri misali, tel örgüler, böyle vücuda batan fiziksel bir şeyden bahsetmiyor. Doğru söylüyorsun. Ama ben diyorum ki velev ki öyle olsun, velev ki öyle olsun, asıl problem şudur: özrü kabahatinden büyük, bahanesi yüreğinden büyük, cefası sevgisinden büyük insanlar vardır. Yolun belası asıl bunlardır.

0: Okohom'un katkılarıyla gölgesizlerle devam edecek.
1: Var var hepsi dokuzda var.
2: Reklam.
3: Sağlığın için Anadolu Sigorta Sağlık Sigortası var, kaybetmek yok.
4: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
7: Ekspertizse Dino bile.
8: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.

0: Radyo 7 Haber.
1: Kadıköy Sahra-i Cedid'de 8 katlı bir binada çıkan yangın hızla büyürken mahsur kalan vatandaşların itfaiye ekiplerince tahliye çalışmaları sürüyor. Manisa'nın Soma ilçesindeki maden göçüğünde 5 işçinin hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturmada firmanın genel müdürünün de aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda toplanan 2. fon kurulu sonrası sorunların çözümüne yönelik çalışmaların sermaye piyasası kuralları ve adalet çerçevesinde sürdürüleceği açıklandı. İstanbul'da sermaye piyasası işlemlerine yönelik soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 19 şüpheli adliyeye sevk edildi. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin soruşturmada aralarında özel doktoru ve ATK görevlilerinin de bulunduğu 6 şüpheli hakkında 3 ayrı kamu davası açıldı.
2: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, çift yönlü akıcı Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde yoğun, Avrupa'ya geçişlerde açık, Haliç Köprüsü çift yönlü akıcı görünüyor.
2: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Amerikan doları 49,14, avro 55,40, gram altın 6657, çeyrek altın 10.974 lira. Brent petrol 98 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 12.279 puandan geçiş yaptı.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.

A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 3. maçında bugün deplasmanda Belçika ile karşı karşıya gelecek. Maç saat 21.45'te başlayacak. Vincenzo Montella düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Montella, İtalya maçının ardından yapılan eleştirilere üzüldüğünü söyledi. Almanya sahasında Sırbistan'ı 2-0 mağlup etti. Panzerler, Jürgen Klopp yönetimindeki ilk galibiyetini aldı.

0: Reklam.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Parafly'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf, paraf.

0: ederim.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Her güzele bir Mindus.
4: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
5: Umran Oto Ekspertiz.
6: Üç boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere. Yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu.
7: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
8: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
9: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. Ferre Artline artısı var.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
2: lazım. Yamanlar Auto Expertise'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle. Yamanlar Auto
3: Expertise. Reklam.
4: Radyo 7. Doku Home'un katkılarıyla gölgesizlerle devam ediyor.

Murat isimli bir kardeşimsin. Siz haberleri, reklamları dinlerken mesajlarınıza baktım. Sevdiğimden ayrıldılar abi demiş. Kardeşimize ben bir şiir okuyayım. Fakat kader be kardeşim. Kader enteresan, derin bir mevzu. Hani Allah dostu demiş, pencerelerden seyret ama içeri girme. Öyle bir meseledir kader dediğin mesele. Bize teslim olmak düşer. Bak aşık ne diyor. Alem bizar oldu benim zarımdan. Bir aşık bülbülüm, gülden usandım. Ayırdılar beni nazlı yarımdan, çeşmim yaşının selinden usandım. Ah be, felek alnımıza çekmiş kalem. Aşk bir afet imiş, gayrı ne diyeyim. Bizi söyleşir el alem, bizi konuşan dillerden usandım. Usandım. Kahpe düşman, kanımıza kandın mı? Çözülmüş yaremin sine bende mi? Fikredip bitirdim kendi kendimi, cihandan el çektim, candan usandım. Candan usandım. Öyle demiş, bizi söyleşir el alem, bizi konuşan dillerden usandım.

0: sevip sevip ayrılması zor değil. Ayrılık deyince gene aşıklardan dem vuralım da devam edelim aynen. Yaraya tuzu bastık tam basalım. Biraz da şöyle üstüne elimle basayım. Diyor ki, dünyayı gezdim dolaştım, ayrılık gibi dert görmedim. Tatlı canımdan bezdim, ayrılık gibi dert görmedim. Döndüm yâre baktım, gözümden kanlı yaş döktüm. Gezdim her belayı da çektim, ayrılık gibi dert görmedim. Kullar başına gelmesin, kimse gözyaşın silmesin. Allah düşmanıma vermesin, ayrılık gibi dert görmedim. Görmedim. Allah Allah.
1: Gölge.

0: Seyfettin, bir tırcı kardeşimiz, şoför çok dinleyicimiz var. Ekmeğini yoldan kazananlara selam olsun benden. Seyfettin kardeşimiz diyor, abi ne zamandır kamyon arkası yazısı söylemiyorsun? Gerek işte minibüs şoförleri, gerek kamyon, gerek tır. Evet, bu da bizimle bütünleşti, programımızın da bir bölümü gibi oldu sanki. Severiz abi, severiz. Ama hepsini de seçmeyiz. Söylediğimiz mutlaka işe yarar. Mesela bak şunu yaz. İşte arabaya bir yazı yazacağım, gölge ne yazayım? Şunu yaz. Kendine hak gördüğünü başkasına çok görme. Bunu senin arabanın arkasından gelen biri gördü ya, sen tohumu attın yüreğe. Üzerine düşünür. Farkında olsun olmasın. Bazen bir cümle bir kitaba bedeldir. Bu öyledir bak. Kendine hak gördüğünü başkasına çok görme.
1: Gölge sizlerle.

Ya var ya bak, en bela meselelerden biridir bu. Arada kalmak, muallak, belirsizlik, kararsızlık. Hani sırf bu yüzden derler ya, en kötü karar kararsızlıktan iyidir diye. Zor. Hele ikili muhabbette varsa böyle bir ikilem, Allah muhafaza. Böyle bir öyle bir böyle olmaz. Bir gün öyle dedi, bir gün böyle dedi, olmaz. Sevgisi var mı yok mu? Öyle ömür geçmez. Bize dost doğru, dimdik, böyle düz, gönül, yürek, adam lazım. Bileceksin kardeşim, özü sözü, içi dışı bir. Vesselam.

0: Doku Home'un katkılarıyla Gölgesizler'le devam edecek. Var var hepsi dokuda var.
1: Reklam. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
3: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. PR Artline artısı var.
2: Her güzele bir Mendus.
3: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
4: Nissan'dan Kaşkay'ınize orijinal bakım fırsatı. Nissan yetkili servislerinde 5 yaş üzeri Kaşkay periyodik bakımınız KDV dahil yalnızca 9.900 TL. Üstelik bonus kartlara peşin fiyatına 5 taksit fırsatıyla. Detaylar Nissan.com.tr'de ve Nissan Türkiye mobil uygulamasında.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
0: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklam.
2: Radyo 7. Doku Home'un katkılarıyla Gölgesizler'le devam ediyor.

Hani programın reklamlardan önceki bölümünde dedim ya, bazen programı dinlerken ağlayanlar oluyor, olabilir. Gözyaşı bilimsel olarak ispatlanmış, gözü temizliyormuş. Ama bilimsel olarak ispatlayamayacakları, fakat bizim Rabbimize teslimiyetle inandığımız bir mesele de var ki, gözyaşı günaha pişmanlıktan akıyorsa gözden, kalbi de temizler. Hani demiş Allah dostu gözyaşını tarif ederken, diyor yürek yorgun düştü mü, ter gözden akar. Allah Allah, muhteşem değil mi ya? Tamam, bir alın teri var, o bedenin yorgunluğu. Yürek yoruldu mu ter ne? Gözyaşı.

mevsimler de bizim algıladıklarımızın ötesinde. O da bir gerçek. Yani havada güneş olabilir, senin gönlünde kış olduktan sonra fark etmez. Senin dünyan karanlıksa güneş işe yaramaz.

Arkadaş gene duygulandım, gene duman oldum. Hani aşığın dediği gibi, canım kardeşim beni hor görme, bak şöyle. Diyor ki yüce dağlar duman olmaz, gözüm yaşı revan olmaz. Değme kişiye kul olmaz, ben gönlümü bilmez miyim? Engine saldım özümü, hakka döndüm yüzümü. Çekemem nadan sözünü, ben gönlümü bilmez miyim? Aslan gibi çalar çarpar, kaplan gibi yola bakar. Gökte buluttan nem kapar, ben gönlümü bilmez miyim?

Belki de öyledir, kim bilir. Bazen insan ya bu ne der, her şey üstü üstüne geliyor, her şey üstüme üstüme geliyor. Böyle ya birilerine söylenmese de kendi kendine söylenebilir. Acaba şöyle midir? Hani diyorum ya belki de öyledir diye. Belki de sen ters gidiyorsundur. Yani her şey ters gidiyor derken belki olay sendedir. Bir dönüp baksak, baksan olmaz mı?

0: Kemal Habora Öge ile son 10 dakika.
1: Son 10 dakika adı üstünde programın bitme zamanı geldi. Sıra bana gelmediyse hala bir gölgem varsa radyo yedimizde yine buluşacağız. Sosyal medyada buluşmak isterseniz de Talha Bora Öge yazıp bulabilirsiniz. Bulmaktan yola çıkarak o zaman diyelim ki ya Rabbi, bizim aradıklarımızda bulduklarımızda senin razı olduklarından olsun. Senin razı olmadığın ne varsa da bizden uzak olsun. Peki dün gitti, yarın daha gelmedi anı yaşamalı. Cümlemize huzurlu anlar gölgenizden şimdilik eyvallah.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Amerikan doları 49,14, avro 55,33, gram altın 6625, çeyrek altın 10.906 lira. Brent petrol 98 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 12.320 puandan geçiş yaptı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
2: Vakıfbank sunar. Bağlı ortaklık. Bir şirketin kontrolü altında faaliyet gösteren yurt içinde veya yurt dışında kurulu bulunan ortaklıklardır.
3: Vakıfbank sundu.
4: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek. Sana gelecek.
5: Aracın için Anadolu Sigorta Kasko var. Kaybetmek yok.
6: Reklam. Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler:
7: Türkiye'de her iki dakikada birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi.

0: Ederim. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. Ferre Art Line artısı var.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincileri

0: Merkez. 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu: hangi halı değil, hangi Gümüş
1: Suyu? Güney Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2026-28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
2: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: bir balık yağının masalsı bir dünya yaratabileceğine inanır mıydınız? Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya. Easy Fish Oil tam 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen çocuk balık yağı. Sonsuz teşekkürler Türkiye. Expertise Dino
1: Bile. Ben Danilo Zana. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Pizza Art Ancastrefer'in Ferre artisi var.
2: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
3: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihi.

0: Reklam.
1: Radyo 7. Bu programda ürün yerleştirme yapılacaktır.
2: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halı Hertel'den Ebruli'yi sunar.
3: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
4: Biliriz ki hüzün huzurun nazlı kapısıdır. Biz de şöyle hüzünlü, tabii ara ara coşacağımız şarkılar da var ama genel anlamda böyle huzura kapı açan hüzünlü özel şarkılarla yola bir revan olalım efendim. Yolcuyla başlayalım. Müslüm Gürses'in o güzel eseriyle. Hoş geldiniz ve aşk olun.

Yanar yüreğim yanar, yanar yüreğim yanar. Çok güzel. Hemen devam edelim. Haramda huzur arayana, huzur haram olur. Öyle değil mi? Kim görmüş faydasını? Kim görmüş hayrını haramın? Hiçbir mevzuda. Görenini görmedik. Çok şükür.

Sevdalılar beni anlar. Sevdalılar anlar anlar. Hemen şöyle devam edelim. Sen var gününde, evet iyi gününde, Allah dersinde, Allah dar gününde, kulum demez mi? Demez mi? Of, çok güzeldi. Aşk ola.

vermek. İnsanoğlu için ne zordur. Ama gönlü yumuşak, gönlü güzel olanlar için hiç de zor değildir. Aksine nasıl büyük bir kar içerisinde olduğunu çok iyi bilir onlar. Vermek, hele hele yokken vermek, vay vay vay vay diyesim geliyor orada işte. Paylaşmak, vallahi tek başına yemekten, billahi tek başına yemekten çok çok daha lezzetlidir. Çok daha güzeldir.

Sen benim bu sevgimi bilemedin mi? Bilemedin mi? Çok güzel bir şey söyleyeceğim şimdi. Ne biliyor musunuz? Dertli olanlar bilirler. Gerçi herkesin de kendine göre bir derdi vardır, değil mi? Derdi verenle dertleşmek nasıl güzeldir. Hani denir ya, derdim bana derman imiş diye. İşte o derman o dertleşmelerden geliyor bence. Derdi verenle dertleşme. Aşk olan.

0: Radyo 7 Şanlıurfa'da. Berhan Sağaroğlu canlı yayın ve dinleyici buluşmasıyla 4 Ekim Pazar günü saat 15'te Şanlıurfa GAP Havalimanı'ndaki Teknofest alanında olacak. Samimi sohbetler, güzel hatıralar ve unutulmaz anlar için yerinizi ayırtın. Radyo 7, Türkiye'nin alışkanlığı.
1: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak. Reklam.
3: Akbank'ta harçlığını katlamalı kazandıran harçlık hesabı. Sen de üniversiteli Akbank'ta programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan.
4: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. Ferre Artline artısı var.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
6: Ekspertiz. Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
7: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
8: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu:

0: Şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
1: Sen ne ister ister ol, her güzele bir Mindus.
2: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
1: Ekspertise Dino Bile.
3: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de.
4: Türkiye Sigorta, gücü adında.
5: TGMAX'da erken efsane Kasım fırsatı. 50.000 TL kargo desteği artı 1 yıl lisans hediye. Aylık 3.833 TL'den başlayan fiyatlarla e-ticaret sitini hemen aç, kazan.

0: Aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Bir reklam.
4: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
5: Reklam.
6: Radyo 7.
7: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

Maz zannedenler var ya, var mı etrafınızda ya da şahit oldunuz mu öylelerine? Ben oldum. Ay bir daha da olmak istemiyoruz. Yok yok. Vallahi yani. Bakın şimdi onlara şöyle bir örnek vereceğim. Kurban olduğum Rabbime bile günde tam 5 vakit ulaşılabiliyorken. He. Yani siz nasıl bir gayret, nasıl bir çabadır o ya da nasıl bir oluşumdur, olgun bilemiyorum ki. Hani ulaşılmaz alçak dağları ben yarattığım gibi bir halleri var yani. Hani kurban olduğum Rabbime 5 vakit ulaşabiliyorsak eğer, sen de kimsin daha? Diyesim geliyor işte onlara. Öyle var yani. Değil mi? Aşk olan. Ben...

Neler geçti, neler geçti. Allah'ım, ey Rabbim, seni anmak, sana şükretmek, sana güzelce kulluk, kulluk edebilmekte, etmekte biz aciziz, biz zayıfız. Anmak,

0: Dayan be gönlüm, bir çare değilsin.
1: Benden selam
0: söyle. Yaradan sana ya.
1: Benden selam.
0: Kimsesiz değilsin. Yanında kimsesizler kimsesi var.
1: Turnam turnam.
0: Biliyorum.
1: Benden selam söyle.
0: Sığmazsın hiçbir yere. Dünya sana dar. Ama dayan gönlüm, dayan. Dayan ki her gecenin mutlaka ama mutlaka bir sabahı var. Bir sabahı var. Aşkı var.

şöyle devam edelim. Aynı ritimde inşallah. Evet. Herkesin bir dönüm noktası vardır sevgili can bağları. Herkesin ama herkesin bir dönüm noktası var. Olmayanı görmedim. Ki onu da çok özel paylaşırlar. Hani işte benim dönüm noktam derken o gözler nasıl yıldız yıldız olur? Güzeldir tabii ki. İnşallah. Herkesin bir dönüm noktası vardır. Çünkü Allah her kuluna yardım eder. Her kuluna yardım eder. Hiç öyle ayırt etmez. Güzel, çirkin, zengin, fakir.

Mavi. Evet, mavi mavi. Güzel bir düzenlemedir. Şöyle epey bir aradan sonra şu son şarkıları biliyorsunuz müthiş. Böyle hareketlilere pek geçemiyorum Sibel'de. Ama şimdi şöyle bir mavi mavi ile, evet, renk cümbüşü Ebru'ya boyadığımız bu son bir saatimizi, evet, mavi mavi ile son renk olarak bitiriyoruz. Ama ikinci saat var, üçüncü saat var. Şükür, şükür, şükür.

0: Radyo 7 Şanlıurfa'da. Berhan Sağaroğlu canlı yayın ve dinleyici buluşmasıyla 4 Ekim Pazar günü saat 15'te Şanlıurfa GAP Havalimanı'ndaki Teknofest alanında olacak. Samimi sohbetler, güzel hatıralar ve unutulmaz anlar için yerinizi ayırtın. Radyo 7, Türkiye'nin alışkanlığı.
1: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telden Ebruli devam edecek.

0: Radyo 7 Haber.
1: Zonguldak'taki kaçak maden ocağında meydana gelen göçükte 51 yaşındaki Muhammed Çelik yaşamını yitirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Kadıköy'de 8 katlı bir binanın elektrik panosunda çıkan yangında mahsur kalanlar kurtarıldı. Dumandan etkilenen 5 vatandaş ise hastaneye kaldırıldı. İkinci fon kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Toplantı sonrası sorunun çözümü için adil ve etkili adımlar atılacağı açıklandı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı listeye Bursa'nın ünlü lezzeti Cantık da girdi. Yapılan denetimlerde ünlü bir pide salonundaki numunede tek tırnaklı eti tespit edildi. Ege Denizi'nin kuzeyinde etkili olan olumsuz hava şartları ulaşımı olumsuz etkiledi. Bozcaada ve Gökçeada hatlarında yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi. Pazar günü düzenlenecek İstanbul'u Koşuyorum etkinliği nedeniyle tedbirler alındı. Koşu sebebiyle Avrupa yakasındaki sahil yolunun bir kısmı geçici olarak trafiğe kapatılacak.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, lojistik aksamalar ve olumsuz hava koşullarının arz endişelerini artırmasıyla küresel gıda fiyatlarının Eylül'de yaklaşık son 4 yılın zirvesine çıktığını bildirdi. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı, ABD-İsrail-İran Savaşı öncesine göre yaklaşık 2 katına çıkan dizel fiyatlarına dikkati çekerek, dizel fiyatları kısa zamanda enflasyon rakamlarını bütün dünyada yukarıya doğru baskılayacak dedi. İstanbul Ticaret Odası Eylül'de İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri açıkladı. En çok özel üniversite eğitim ücretleri artarken fiyatı en çok düşen erik oldu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınıza ekleyin. Edirne-İstanbul yolunun 45-57. kilometreleri, Ünye-Fatsa yolunun 29-34. kilometreleri, Çıldır-Ardahan yolunun 55-56. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
0: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
3: Bilful Fudul, İslam öncesi Arabistan'da Mekke'de kurulmuş bir adalet ve yardımlaşma teşkilatıdır. Anlam olarak Erdemliler Antlaşması olarak tanımlanabilir. Mekke'de zulme uğrayanların hakkını savunmak ve mazlumlara yardım etmek amacıyla kurulmuştur. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de genç yaşlarında bu topluluğa katılmış ve ilerleyen yıllarda bu anlaşmayı överek böyle bir oluşuma çağrıldığında yine katılacağını söylemiştir.
2: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
4: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek, sana gelecek.
5: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka, Koçak.
6: Reklam.
7: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
8: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni

0: Pazartesi. Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı.
1: Her güzele bir Mendus.
2: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
1: Umran Oto Ekspertiz.
0: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı.

0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
4: Yamanlar Oto Ekspertiz.
5: Bir reklam.
6: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
7: Reklam.
8: Radyo 7.
9: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Her Telden Ebruli'ye devam ediyor.

Bak unutma. Unutmayalım ya da hepimiz unutmayalım. Çünkü insanız, beşeriz, şaşarız. Her şey olabilir. Ne konuda diyeceksiniz? İncittiğiniz insanın ve kırdığınız gönlün, işte onlardan bilinçsizce, şuursuzca, bazıları kifayetsizce böyle yapıyorlar ya, hani gönül kırıyorlar, döküyorlar, yakıyorlar. İşte onlar neyle oynadıklarının farkında değiller, ateşle oynuyorlar bence. Çünkü incittiğiniz ve kırdığınız gönlün, o gönlün sahibi insanın bedduasından korkun. Korkun, korkun. Ateşle oynuyorsunuz bak ona göre. Sen o anlık kırdın da o seni bir ömür

Bakalım. Şimdi yazılanlara şöyle bir dönüyorum hemen. Muttalip Savaş Yozgat'tan selamlar iletmiş. Berra Okuş bu arada selam olsun. Güneş abla seni çok seviyorum demiş. Burak Turan teşekkür ediyorum. Burak Turan ekranı şenlendirmeye devam ediyor. Çok sevgiler saygılar iletiyorum. Mehmet Can Kıbrıs'tan selamlar iletiyor. Yavru vatana sevgiler.

öyle zalim bir eser dinleteceğim ki. Allah, öyle zalim bir eser dinleteceğim ki. Bakalım efendim, şöyle isim şehir yazılanlar. Hüseyin Konya'dan, Batman'dan Melodi, selam olsun Rıdvan Kaya, teşekkür ediyorum. Sevgi Gaziantep'ten, Çorum'dan Meryem Uçar, Vefa Nur Konya'dan, Direksiyon Hocası selam olsun, İstanbul'dan Hasan Antalya'dan ve Aşk Bağrım'da yara açtı, çok özeldir, Emel Taşçıoğlu yorumuyla. Biraz daha ses açılır mı? Bence açılır. Hasan Antalya'dan Parazir selam olsun, İstanbul'dan Onur herkese selamlarını iletiyor. Bakalım Fatih Malatya'dan ve Yeliz'im İstanbul'dan, Yeliz'ime, İstanbul'a ve Trabzon'uma her ikisine de selamlar. Sevgiler. Kırşehir'den Çağdaş Kaya efendim, Şahin Gaziantep'ten, Sude Çanakkale'den, İzmir'den selamlar.

hüzünlerimi hayra çeviren Allah'ım. Dilimi, gönlümü duasız ve sensiz bırakma.

gönül, ey gönül. Ateş için rüzgar neyse, aşk için de ayrılık öyledir. Küçük olanı söndürür, büyük olanı ise daha da güçlendirir. Aşk o.

0: Radyo 7 Şanlıurfa'da. Berhan Sağaroğlu canlı yayın ve dinleyici buluşmasıyla 4 Ekim Pazar günü saat 15'te Şanlıurfa GAP Havalimanı'ndaki Teknofest alanında olacak. Samimi sohbetler, güzel hatıralar ve unutulmaz anlar için yerinizi ayırtın. Radyo 7, Türkiye'nin alışkanlığı.
1: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka, Koçak.
3: Reklam.
4: Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar akbank.com'da.
5: Macera, eğlence ve heyecan İstanbul Alışveriş Merkezi'nde seni bekliyor. 26 Eylül'den 4 Ekim'e Pau Petrol kahramanlarıyla eğlence dolu oyun alanlarını keşfet. 26 Eylül'den 11 Ekim'e Spider-Man'le nefes kesen aksiyonu yaşa. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde.
6: Dünya İstanbul'a demedi, sen tam merkezinde.
7: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
8: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Her güzele bir Mindus.
10: Mindus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
9: Umran Oto Ekspertiz.
11: Arış. Pırlanta. 1906'dan bu yana.
12: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
13: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
14: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
13: İçtikçe iyi hissedeceksin.
15: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
16: Logo yazılımla işinizi bulutta yönetin. Yapay zeka destekli raporlama ve kullanıcı dostu arayüzüyle yeni Logo Cloud'u keşfedin. Logo.com.tr'ye gelin, ücretsiz deneyin.
17: Bir balık yağının masalsı bir dünya yaratabileceğine inanır mıydınız? Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya. Easy Fish Oil tam 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen çocuk balık yağı. Sonsuz teşekkürler Türkiye.
18: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. Ferre Art Line artısı var.

0: para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Bir reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
3: Reklam.
4: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'de Nebruli'ye devam ediyor.

seviyorsan da yaradanım. Şimdi şöyle bir bakayım hemen. Bartın'a çok çok çok selamlar. Ve bakalım Volkan Yılmaz jandarma olarak Mersin'de Mersin'e selamlar göndermek istiyoruz demiş. 33 Mersin'e selam olsun. Bir kez yazmanız yeterli. Havvam, Havva Turan, Konya. Sevgiler, saygılar. Leyla Tekin, Gaziantep'ten. Aksaray'dan Deniz.

gibi, adam gibi. Güzel oldu değil mi? Böyle ritmi biraz yükselttik. Şöyle bir keyifler atsın dedik. Oo güzel. 57. Yani Sinop. Sinop. Bilal abi hala Beşiktaş'tasın biliyorum. Bak Sinop'a çok selamlarımı iletiyorum. Senden. Tamam. Sinop. Selam olsun. Ve sevgili Yeliz'im 61 Trabzon'a, Ali Fuat Eminoğlu ve hemen o

nokta koyduysan bir kere çevirmeyeceksin onu virgüle. Ne soru kalmalı ne de tek bir soru işareti geriye. Nokta koyduysak ne yapıyormuşuz? Çevirmiyoruz virgüle. Devam ettirmiyoruz yani. Aşk ama.

0: Radyo 7 Şanlıurfa'da. Berhan Sağaroğlu canlı yayın ve dinleyici buluşmasıyla 4 Ekim Pazar günü saat 15'te Şanlıurfa GAP Havalimanı'ndaki Teknofest alanında olacak. Samimi sohbetler, güzel hatıralar ve unutulmaz anlar için yerinizi ayırtın. Radyo 7, Türkiye'nin alışkanlığı.
1: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telden Ebruli devam edecek. Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
2: Reklam. Bu ses değişimin habercisi. Eski model Beko yazar kasaposunuzu yenileyin, işinize hız katacak. Beko X30TR yazar kasaposa 2000 TL indirimle sadece 7999 TL'ye sahip olun. Arçelik, Beko mağazaları ve web sitelerinde indirimden hemen faydalanın.

0: Aileniz için sigorta, emeklilik ve çok düşünülmüş ayrıcalıklar Allianz Ailem'de. Bugünden yarına ailen seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Nissan Qashqai'nize orijinal bakım fırsatı. Nissan yetkili servislerinde 5 yaş üzeri Qashqai periyodik bakımınız KDV dahil yalnızca 9.900 TL. Üstelik bonus kartlara peşin fiyatına 5 taksit fırsatıyla. Detaylar Nissan.com.tr'de ve Nissan Türkiye mobil uygulamasında.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
3: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Expertiz.
5: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu.
6: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
7: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
8: Seviyorsan sebebi çok. Süpersiz mekanizi yok.
9: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin, bakım, mekanik onarım parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında.

Max'la erken efsane Kasım fırsatı. 50.000 TL kargo desteği artı 1 yıl lisans hediye. Aylık 3.833 TL'den başlayan fiyatlarla e-ticaret sitini hemen aç, kazanmaya başla.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
1: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Radyo 7 Haber.
1: Manisa'nın Soma ilçesinde dün meydana gelen maden faciasında can kaybı 5'e yükseldi. 2 işçi yaralı kurtarıldı. Türkiye'nin birçok kentinde sağanak etkili oldu. Antalya ve Diyarbakır'da hortum ve fırtına yıkıma yol açtı. Fon vurgununa yönelik adli süreç devam ediyor. 19 kişi daha adliyeye sevk edildi. Türk futbolunda kaos bitmiyor. Süper Lig hakemi Yasin Kolla yardımcısı bahis, görevi kötüye kullanma ve evrakta sahtecilik suçlamasıyla stadyumda gözaltına alındı. Hem eğlendiren hem de nefes kesen festival Teknofest Şanlıurfa 4 Ekim'e kadar sürecek. Alanda yerini alan Kanal 7 Medya grubuna ise ilgi büyük.

Amilli futbol takımı UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika ile tarihinde 12. kez karşılaşacak. İki ülke milli takımları arasında geride kalan 7'si resmi, 4'ü özel toplam 11 maçta taraflar 3'er galibiyet alırken 5 müsabakada berabere sonuçlandı. Karşılaşma bu akşam saat 21.45'te başlayacak. Galatasaray'da Victor Osimhen ve Mario Lemina'nın tedavi sürecinde son aşamaya gelindi. İki futbolcunun da ligdeki Kasımpaşa maçına hazır olması bekleniyor. Temsilcimiz Beşiktaş, erkek basketbol takımı Avrupa Ligi'nin 3. haftasında bugün İspanyol ekibi Barcelona'yı konuk edecek.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 12.270 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 49.15, Euro 55.37, gram altın 6.531 lira, Brent petrolün varil fiyatı 100 dolar civarında.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Fotopratik.
1: Meteorolojiye göre Marmara'nın doğusu Bilecik dışında Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Orta ve Doğu Karadeniz, Çorum hariç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Aydın, Muğla, Denizli, Bolu, Düzce, Sinop ve Kastamonu çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yarın Ankara 17, İstanbul 21, İzmir ve Antalya 25, Kayseri 20, Ordu 19, Kars 16, Batman 24 derece olacak.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
0: Otopratik, Otopratik.
3: Burası Radyo 7.
4: Radyo 7.
5: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
6: İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %70 seviyesinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki istikamette yoğun akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu'ya geçişler çok yoğun. Avrupa'ya geçişler açık durumda.
5: Arvento yol durumunu

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Reklam.
2: Sağlığın için Anadolu Sigorta Sağlık Sigortası var, kaybetmek yok.

0: Max'la erken efsane Kasım fırsatı. 50.000 TL kargo desteği artı 1 yıl lisans hediye. Aylık 3.833 TL'den başlayan fiyatlarla e-ticaret sitini hemen aç, kazanmaya başla.
1: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor.
2: Bize fuzul lazım. Boşkar Servis, Boşkar Servis, iyi ki varsın yanımda.
3: Her marka araca bakım ve onarım Boşkar Servis noktalarında.
4: Bir reklam.
5: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka, Koçak.
6: Reklam.
7: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telden Ebruli'ye devam ediyor.
8: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
9: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Sevda'nın böylesini. Efendim yine şöyle devam edelim bu saatimize de. Tabii ki hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Yine çok sevdiğiniz eserler tabii ki birbiri ardına seçtik yine güzelleri. En bir sevdiklerinizi. Tabii tabii elimizden geldiğince ben tabii aklıma kaydediyorum. Sizlerin yazdıklarını tabii ki bol bol kopya çekiyorum yani. Efendim devam edelim. Şöyle yine çok güzel eserlerden biri.

kötü insan tecrübe. Yanlış insan ders. Mükemmel insan iz bırakır. İz bırakır. İz. Aşk o.

Ben onu seveyim, bırak da. Tabii aşk başka, sevgi başka. Sadece niyet edin ve yolunuza devam edin. Kader niyete aşıktır. Çektiğin zahmet bir gün elbet rahmet olacaktır. Emin ol. Kader niyete aşık çünkü. İyi niyetse, zahmet de varsa, emin ol, o dikenler güle dönüşecek. Önce tomurcuk, sonra gül makamı. Gül makamı.

Şimdi az önce dedik ki zalim dünya dedik ama ben de dedim ki dünya mı zalim, içindekiler mi? Hepimiz şu an ortak karar verdik, içindekiler. Dünyanın ne yaptığı var, kendi halinde dönüp duruyor. Güzel güzel sözü tutuyor değil mi? Bu görevini yerine getiriyor. Dünya zalim değil, içindekiler zalim, içindekiler. Buna net karar verdik değil mi arkadaşlar? Peki. Şimdi madem dünya dedik, o zaman 3 günlük dünyayı şöyle bir dinlemek lazım. Şart oldu şu andan itibaren. 3 günlük dünyayı Ekin Uzunlar'ın yorumuyla radyo yedimizde keyiflice dinleyelim efendim.

şöyle bakalım. Adıyaman'a Kerim Tan Yıldız'a çokça selamlarımı iletiyorum. Efendim, küçük beyefendi ve küçük hanımefendiye de selamlar tabii ki. Ve devam edelim. Nevresim 38 Kayseri'den selamlarını iletiyor. Afyon Emirdağ'dan Emirdağ selam olsun. Hüso çıkarken söz demiş, selamınızı ileteceğim baş üstüne demiş. Eyvallah, Erciyes'e selam söyledim de. Mustafa, Reco Baba'ya da rahmet diliyorum demiş. Manisa'dan selam olsun, ama isminizi göremedim bak, onda da görünüyormuş.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil hangi
1: gümüş suyu? Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
2: Halkbank. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, lojistik aksamalar ve olumsuz hava koşullarının arz endişelerini artırmasıyla küresel gıda fiyatlarının Eylül'de yaklaşık son 4 yılın zirvesine çıktığını bildirdi. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı, ABD-İsrail-İran Savaşı öncesine göre yaklaşık 2 katına çıkan dizel fiyatlarına dikkati çekerek, dizel fiyatları kısa zamanda enflasyon rakamlarını bütün dünyada yukarıya doğru baskılayacak dedi. İstanbul Ticaret Odası, Eylül'de İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri açıkladı. En çok özel üniversite eğitim ücretleri artarken, fiyatı en çok düşen erik oldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
3: Reklam. Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın, değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de. Dün

0: Arış, pırlanta, 1906'dan bu yana.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da Türkiye'nin her yerinde yetkili servis var. İyi ki bende Skoda var.
1: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: expertise.
1: Ben Münce Usaybiyalı olacağım.
2: Ben dijital arkeolog.
3: Ben iklim mühendisi olacağım.
4: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan bol.

Reklam. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Pertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

Muhabbet Kuşları. Şimdi tabii ki ara ara yine mesajlarınızı okuyacağım ikinci saatten itibaren. Şimdi çok güzel bir mesaj. Aslan TM. Aslan rahmetli anacığım demiş. Sözleri gönül inşa edenlere rast gelesin diye dua ederdi demiş. Dualarınızın hepsine yürek dolusu amin amin demiş. Ne güzelmiş değil mi? Tekrar edelim. Sözleri gönül inşa edenlere, gönül inşa edenlere rast gelelim inşallah. Hepimiz şu an bizi duyan, Radyo 7'yi dinleyen hepimiz. Hepimiz ama aşk olur.

güzel bir göz vermiş değil mi bize? Aslında organlar, uzuvlar, eller, ayaklar değil mi? Dil zaten apayrı bir olay değil mi? Kaç tane tadı ayırt ediyor, mucizevi bir şey. İşte ne bileyim ya, bütün vücudumuz aslında baktığımızda muhteşemdir, müthiştir. Ama göz de bir başka güzeldir, başka da özeldir. Gözün şöyle de bir yanı var bak. Şurası çok önemli, bir dikkat kesilin. Göz Allah'ın kudret ve sanatını görmek içindir diyor bak. Bu çok önemli. Eşin, dostun, onun, bunun, arkadaşının ya ayıplarını ve onların açıklarını görmek için değildir efendim. Göz bunun içindir.

bu gece yum gözlerini. Hayaline gelim gelim. Darıkıram hiç olmazsa. Bir üzünü görüm gelim. Çok güzeldir sözleri. Afşin Akyon'a çokça selamlar. Sevgiler, saygılar getirip çok güzel okumuş bunu ya. Bu keyifli eseri yine dinleyelim. Ama şöyle bir bakalım. Sevgili Yeliz'imize, sevgili Selçuk'a, Yozgat'a selamlar iletiyorum. Ve Aksaray Mithat'a selamlar iletiyorum.

Kadınların en önemli özelliklerinden biri nedir? Yemine ihtiyacı yoktur. Değil mi? Evet. Doğruların yemin etmeye ihtiyacı yoktur. Doğrudur zaten, işini doğru yapmıştır. Değil mi? O biliyordur zaten. Onun doğru yaptığını görenin, bilenin memnun olduğunu. E doğruların öyledir. Hep doğru olalım inşallah. Ve şöyle bir firari ile yavaştan haftayı da bu arada kapatıyoruz. Değil mi? Hafta sonuna adım adım. Bu arada yine İstanbul'da feci bir trafik var. Yollarda olanlar.

Şimdi madem böyle trafik yoğun, o yüzden ben de ritmi biraz yükselttim. Gel benim. Hani en azından Mithat. Mithat. O ne güzel bir attı ya öyle. Çok güzel görünüyor. Mithat'a sevgiler, saygılar iletiyorum çokça. Teşekkür ediyorum. Bu arada bir hedefimiz var orada. Vallahi en iyi 5'teyiz şu anda. Ey maşallah, ey maşallah. Yani Amasya'dayız. Az önce Artvin'deydik. Hem Artvin'e hem Amasya'ya selam olsun. Yani biz Ankara diyorduk. Nereye geldik? Amasya'ya geldik. Ama ben bir şöyle ordunun ışıklarıyla bir şenlendirmeye devam ediyorum yayın.

Evet, programı bitiriyoruz. Şöyle, yollardakiler biliyorum bu şarkıyla çok eğleniyorlar, çok seviyorlar. Trafikte kalanlar varsa, ki var biliyorum. Onlar için şöyle final eserimi böyle güzel en bir sevdiklerinizden biriyle gerçekleştiriyorum. Aşkın Sesi, bendeniz Benhar Sarıoğlu. İnşallah cumartesi ve pazar sabah yine beraberiz. 09'dan 12'ye güne beraber başlayacağız. En güzel son olan hafta sonunda yine beraberiz. Beraberiz inşallah efendim. Güzel akşamlarınız olsun. Yollarda olanlar inşallah tez zamanda yollarınız açılsın. Yolunuz açık olsun. Hafta sonunda iyi dinlenin. Sonra hani, değil mi? Öyle söylenir. Fişek gibi başlayalım haftaya. Yine haftaya, ama hafta sonu iyi değerlendirelim. En önemlisi ve en güzeli, sırrın sahibine emanet. Hoşça kalın.

0: Radyo 7 Şanlıurfa'da. Berhan Sağaroğlu canlı yayın ve dinleyici buluşmasıyla 4 Ekim Pazar günü saat 15'te Şanlıurfa GAP Havalimanı'ndaki Teknofest alanında olacak. Samimi sohbetler, güzel hatıralar ve unutulmaz anlar için yerinizi ayırtın. Radyo 7, Türkiye'nin alışkanlığı.
1: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halı Hertel'den Ebruli'yi sundu. Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
2: Reklam. Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin. 30 gün boyunca deneyin. Memnun kalmazsanız paranız iade.
3: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
4: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
5: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, mutlu aküde araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
6: Bir numara mutlu akü, yıllardır hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

Yağmurun da özlemin de tuhaf bir tarafı var. İnsanı alıp hiç gitmediği kadar uzaklara götürebiliyor. Hele beklediğiniz biri varsa zaman geçmek bilmiyor. Ama beklemek her zaman kapıda birini gözlemek değil. Bazen bir telefonun çalmasını, bazen de birinin içinden gelip sizi aramasını beklemek. Madem konu beklemek, şimdi biraz da söylenemeyenlere kulak verelim. Ne dersiniz? Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de Murat Çetin'le kum saati başladı. Hoş geldik.

0: Evet, sizleri ve sevdiklerinizi bekletmeyelim. Bugün cuma, mübarek gün. O güzel sesinizi sevdiklerinize duyurmak istiyorum. Hazır mısınız? 0507-977-0101 WhatsApp hattımız. Yayın boyunca sesli mesajlarınıza kulak vereceğiz. Birbirinden güzel şarkılarımızı da sevdiklerinize armağan edebilirsiniz.
1: Sen de radyo hediye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507-977-0101.

İnsan bazı şeyleri anlatmak için doğru zamanı bekliyor. Sonra günler geçiyor, gurur araya giriyor. İki tarafta birbirinden bir adım bekliyor. Hikaye böyledir, her zaman öyle değil mi? Oysa bazen bir telefon koca bir suskunluğu bitirebilir. Tabii her zaman da her şeyi düzeltmiyor. Önemli olan aradığınızda karşınızdakinin sesinde hala size ayrılmış bir yer bulabilmek. Şimdi o yerin hala kalpte durduğu bir hikayeye geçelim. Ne dersiniz? Miran İnsal bizlerle birlikte.

hangi zamanla sınırlayabilirim seni? Hangi mekana sığdırabilirim sevgini? Ve dahası, nasıl anlatabilirim sol yanımda tüten şu deli ateşi? Ne belirlenmiş bir gündesin, ne de bu aşkın sınırlara gebe bir ömrü var. Hem bugünümde, hem yarınımda ve her an, her nefesimdesin. Anlatabiliyor muyum?

Birinizin hayatınızdan çıkmasıyla her şey bitmiyor bu hayatta. Hayat her şeye rağmen yaşamaya değer. Bunun da farkında olmak lazım. Günün şu vaktinde yollarda seyir halinde olan dinleyenlerimiz var. Her birinize hayırlı, keyifli yolculuklar diliyorum. Rabbim kazadan beladan korusun. Bu güzel şarkıyı da sizlere armağan edelim.

0: Kolici.com'un sunduğu Murat Çetin'le Kum Saati devam edecek.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
2: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınıza ekleyin. Edirne İstanbul yolunun 45-57. kilometreleri, Ünye Fatsa yolunun 29-34. kilometreleri, Çıldır Ardahan yolunun 55-56. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.

0: Olmak ne güzel şey. Kapısını çalmadan girebildiğiniz bir ev. Kendinizi anlatmak için uğraşmadığınız bir insan. Ama bazen en güvende hissettiğimiz yer bile değişiyor. Bir ilişkinin bitmesi yalnızca bir insanı değil, onunla kurduğunuz geleceği de geride bırakmak demek. Sonra zaman geçiyor, insan yeniden gülüyor, yeniden umut ediyor. Belki de hayatın sürprizi tam da buradadır. Birazdan sesli mesajlarınıza kulak vereceğiz. Radyo 7'den ayrılmayın.
1: Böyle başlamak, pencereden bakıp hep boşlamak.

0: Ben İstanbul'dan Merve. Sıradaki şarkıyı hasretle, aşkla beklediğim canım kocama armağan ediyorum.
1: Rabbim tez zamanda kavuştursun inşallah.
2: Ben Bolu Mudurnu'dan Necmiye, sıradaki şarkıyı tüm sevdiklerime istiyorum.

İnsan bazen karşısındakine kızmaktan çok yaşananlara inanamadığı için susuyor. Şu anda suskun suskun bizleri dinleyen dostlarımız var. Unutmaz Murat Çetin sizleri. Güvendiği birinin bunu nasıl yapabildiğini düşünüyor. O insanları da düşünmek lazım değil mi? Bu şarkı benden sizlere armağan olsun. Hayatın oyunu bu.

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de Murat Çetin'le Kum Saati bu güzel akşamda sizlere eşlik etmeye devam ediyor. Evet, bu güzel şarkıyı da seven herkese armağan edelim. Gülmüşüm.

0: Ardınca insanın kendini korumak istemesi çok anlaşılır bir durum sevgili dinleyenler.
1: Sıradaki parçayı eşim Kübra'ya armağan ediyorum.
2: Manisa Akhisar'dan Mustafa Kındır, sıradaki şarkı Radyo 7 ailesine gelsin.
0: Çok teşekkür ederiz, sağ olun.
3: Ben Konya'dan Melike Nehir Topbaş. Sıradaki şarkıyı eşim Şerafettin Topbaş'a armağan ediyorum.
4: Sen de Radyo 7'ye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101.

Gönül sarayları dediğimiz yerlerin duvarı yok aslında, bazen bir bakışla kuruluyor, bir sözle de yıkılabiliyor. Ceylan bizlerle birlikte bu güzel şarkıyı tüm Mehmetçiklerimize armağan edelim.

0: Alışmak kabullenmekle aynı şey mi bilmiyorum. İnsan bir düzene alışıyor ama. Yokluğa alışıyor. Hatta eskiden canını acıtan şeylere bile bir şekilde alışıyor. Ama bu yaşadıklarınızın önemsiz olduğu anlamına da gelmiyor. Hepimizin kendi hayatında kimseye anlatmadığı bir mücadelesi var. Kimi ailesi için uğraşıyor, kimi işini ayakta tutmaya çalışıyor. Kimi de kimse üzülmesin diye kendi derdini içine atıyor. Dışarıdan güçlü görünenlerin de bazen dağıldığı oluyor bu hayatta. Unutmayalım hiçbir zaman.
1: Çorlu'dan selamlar, ben Pınar. Sıradaki parçayı canım olan eşim Levent Özgürgenler'e armağan eder misiniz?
2: Kayseri'den Hakkı, sıradaki parça yeğenlerime, bana ve eşime gelsin.

0: Hasret yaz, kader yaz, çile yaz.
1: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

0: Rabbim hepimizin hayatını, yaşantısını güzel eylesin, öyle değil mi?
1: Ben Eskişehir'den Hanım Kuzat. Şu anda seni dinleyen canım dostlarım, sevgi Zeynep, Semiha, tüm arkadaşlarımız. Ahmet Kaya'dan Yaşamadın Sen parçası gelsin.
2: Ben Elif. Sıradaki şarkıyı Biricik Sevgin Yunus Emre'ye armağan etmek istiyorum.
3: Atlan Osman ben, sevgili eşime sıradaki parça armağan ediyorum. İyi ki varsın, evlilik yıllarımız kutlu olsun.
4: Ben Çanakkale'den Yasemin, sıradaki parçayı Murat Ulukan için istiyorum.

0: Ben Ordu Fatsa'dan Cumali Öztürk. Arkadaşım Oğuz Yaşar'a sıradaki parçayı armağan ediyorum.
1: Ben Gaziantep'ten Merve. Sıradaki şarkıyı en çok sevdiğim arkadaşım Ayşegül'e armağan ediyorum.
2: Antalya'dan Serkan ben. Sevda yolunda doğan güneşim, açan çiçeğim başağıma, gönül yarası şarkısını armağan ediyorum.
3: Burası Radyo 7.

İsim Dünyalar Tatlısı eşi Vahide ile beraber bizleri dinliyorlarmış. Sevgili Tulu Şah, bu güzel esere ayrıca sana da armağan olsun. Müslüm Gürses bizlerle birlikte. Radyo 7'deyiz. Murat Çetin'le Kum Saati sizlere eşlik etmeye devam ediyor.

0: aldana aldana her şeyi öğreniyoruz, öyle değil mi sevgili dostlar?
1: Kütahya'dan Mustafa ben. Sıradaki şarkı canımdan çok sevdiğim eşim Serpil'e gelsin.
2: Ben Almanya'dan Mehmet Güllü. Sıradaki şarkıyı Avusturya'da yaşayan kızım ve torunlarım için istiyorum.
3: Ben Kütahya Tavşan'dan Fatma Erol. Sıradaki parçayı çok sevdiğim biricik evlatlarım Enes, Elif ve Aleyna için istiyorum.
4: İsmim Kadir, soyadım Özüpak. Muş'tan ulaşımı sağlıyorum. Zerrin Özer'den Sevmek Günahsa Eğer şarkısını çalarsanız çok sevinirim.
5: Burası Radyo 7.

Çok şükür bugün bizleri yalnız bırakmadınız. Her birinize ayrı ayrı teşekkürlerimi iletiyorum. Murat Çetin'le Kum Saati hafta içi her akşam saat 20'de, hafta sonu da 17'de sizlerle birlikte oluyor. Bilmeyen dinleyenlerimize, aramıza yeni katılanlara hatırlatmış olalım. Evet, yarın saat 17'de tekrar sizlerle birlikte olacağız. Mutlu, huzurlu, keyif dolu bir akşam, güzel bir hafta sonu diliyorum. Hoşça kalın.

Özlediklerimiz, dinlemeye doyamadıklarımız, yeni keşfettiklerimiz. Bu şarkılar sizin için. Kaan'la Geceye Ses Ver başlıyor.

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'den çok güzel bir cuma gecesinden Kaan'la geceye ses verden en samimi, en içten duygularla merhaba. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Gününüz nasıl geçti? Eğer iyi geçmediyse yükseltin radyonuzun sesini ve programımıza kulak verin.

0: yollara gidemem.
1: Çoğumuz için zor bir gündü, zor bir haftaydı. Neden? Çünkü iş hayatında olanlar, büyük şehirlerde yaşayanlar oldukça yorucu geçiriyor günleri, haftaları. Ama bu arada üzüntümüz, endişemiz, üzerimize gelenler, içimize attıklarımız, bunların her biri kalem kalem fatura olarak hazırlanıyor. Hiç ummadığımız bir anda da kesilip kaşelenecek, önümüze sunulacak bedenimiz tarafından. Biz sağlıklıyız zannediyoruz ama Allah muhafaza.

gibi bana geri. Sen de Radyo Hediye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101.

Az önce WhatsApp iletişim numaramızı hatırlattım. Lütfen kaydedin, olur mu? Mesajlarınızı bekliyorum gece boyunca. Daha önce bize hiç mesaj göndermemiş olanlar vardır dinleyenler arasında, ya da mesaj göndermiş ama mesajı okunmamış olanlar da vardır. İsminizi ve şehrinizi de ekleyerek sıradaki şarkıları sevdiklerinize armağan edebileceksiniz gece boyunca. Kaan Bey, Yozgat'tan selamlar. Ben Ayten, sıradaki şarkıyı canım eşim Oktay'a armağan ediyorum diyor. Konya'dan Kübra. Abi ne olur oku. Akşehir'de sizi dinleyen İki abime armağan ediyorum, Mehmet ve Muhammed abime. Memnuniyetle çalalım. İstanbul Kağıthane'den yazıyor Süleyman Yılmaz. Sıradaki parçayı canım eşim Yasemin'e, canım kızım Melis Habibe Yılmaz'a armağan ediyorum. Onları çok seviyorum. Hayırlı yayınlar, sağlıklı bir hayat diliyorum demiş dinleyicimiz. Çok teşekkür ediyoruz, çok naziksiniz. Biz de sizin için aynılarını temenni ediyoruz. Sağlıklı, huzurlu, güzel günler.

Hayat yolculuğunda çırpına çırpına öğrendik uçmayı. Bu kadar büyük zorluklardan sonra ince bir dala konup ziyan etmeyelim edindiğimiz bu yeteneği. Kendimize güvenelim, değil mi? Bir de uçurumun kenarına gelmeden, yani tüm şartlar bizi uçurumun kenarına yönlendirmişken, henüz kanatlarımızı açmadan kanatlarımızın ne kadar geniş olduğunun farkına da varamayız çoğu zaman.

bazen diyorum kendi kendime çok mu konuşuyorum yayında, özel hayatımda. Ama sonra görüyorum ki geç öğrendiğim her şeyi sevdiğim insanlarla erkenden paylaşmak istiyorum. Yani kalbimden geçenleri, kendi tecrübelerimi değer verdiğim insanlara aktarmak istiyorum, onları da dinlemek istiyorum. Ve öyle bir olgunluğa ulaşmak istiyorum ki kimseyi övmeden, kimseye küsmeden, kimseden yakınmadan, kimseyi suçlamadan hayatıma devam edebileyim. Kendi kusurlarımla öylesine meşgul olayım ki, kendimi geliştirmek için öyle çaba sarf edeyim ki hiç kimseyi görmeyeyim.

0: mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101. 0507 977 0101.
1: Mesajlarınızla devam ediyoruz. Bakalım kimler kimler bize ulaşıyor, nerelerden. Kolay gelsin gece seslenen adam Kaan abi, nasılsın? Konya Ereğli'den Eren Uslu ben. Sıradaki şarkı Can Dostum Kurt Bey'e armağan ediyorum diyor. Bakalım bir diğer mesajımız nereden geliyor? Konya'dan yazıyor Kimya Ünver. Ünver ve Gürel ailesine armağan ediyorum çalacağınız şarkıyı diyor. Sizin için de çalacağız. Abi Dikili Salihler Altından Buket ben. Sıradaki parça eşim Erdal Kiriş'i armağan ediyorum ve onu çok seviyorum. Bunu da söylerseniz mutlu olurum demiş. Memnuniyetle söyledik.

0: verdi.
1: Ne olmak istiyorsak aslında kendimize öyle davranmalıyız. Zamanla davrandığımız gibi bir insan olacağız. Sadece kendimize değil, çevremize de öyle. Çevremize karşı güzel sözler söylersek, sevdiklerimizi yüreklendirirsek, onların ne kadar güzel, ne kadar iyi, ne kadar sabırlı, ne kadar becerikli olduğunu onlara söylersek, ki öyle olmasalar bile, bir bakarsınız zamanla bizim söylediklerimize dönüşüyorlar.

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de Kaan'la Gece Ses Ver mesajlarınızla devam ediyor. Şimdi Ünal Yalçın Antalya'dan yazıyor. Sıradaki şarkıyı tüm Radyo 7 sevenlere armağan ediyorum diyor. Teşekkür ediyoruz. Tarsus'tan Bekir, sıradaki şarkı Bir Tanem Havva'ma Gelsin İyi Geceler demiş. Dinleyicimiz Bolu Gerede'den Eşim Durmuş Ali'ye armağan ediyorum. İlk defa yazıyorum ama 5 yıldır dinliyorum diyor Ayşe. Memnun olduk tanıştığımıza. Trabzon'dan Dilek, ben sıradaki şarkıyı kıymet bilmeyen vefasızlara armağan ediyorum diyor. İyi akşamlar, okursanız ilk olacak. Samsun Havza'dan Feyzullah, canım eşime ve çocuklarıma armağan ediyorum diyor. Konya Meram'dan Kübra, her gece seni dinliyoruz, çok seviyoruz sizi. Sıradaki şarkıyı eşime, çocuklarıma ve Radyo 7 ailesine armağan ediyorum diyor Kübra. Çok teşekkür ederiz.

Bazen sessiz ve sabit insanlar görürsünüz. Zannetmeyin onlar tembel ya da üşengeç değil. Çok düşünürler ve bu ağır düşünceler yorar o insanları. Neler düşünürler biliyor musunuz? Acaba hayatımdan çıkan insanı kaybettim mi, kurtuldum mu? Yaşam yolculuğunda bana uğrayan insanlar benden ne aldı, bana ne kattı? Ve değişiyoruz tabii. Kırıldıkça değişiyoruz, değiştikçe güçleniyoruz, güçlendikçe umursamaz oluyoruz. İşte bu en güzeli.

Çorum Sunrulu'dan Funda'nın mesajıyla devam ediyoruz. Her gece sizi dinliyoruz. Canım annem Zahide Sultan'a armağan ediyorum diyor sıradaki şarkıyı Almanya Köln'den Ünal. Sıradaki parça çok sevdiğim arkadaşım Ercüment'e gelsin yazmış. İsmim Bahattin, ilk kez yazıyorum, İzmir'de yaşıyorum, aslen Sinopluyum ve Sinop'a dönüyorum. Düzeltiyorum, Sinop'tan dönüyorum, Çankırı tarafındayım demiş. Sıradaki şarkıyı tüm Radyo 7 dinleyenlerine armağan ediyorum diye yazmış. Biz de hem size hem de yollarda kulak verenlere armağan edelim. Bakalım bir diğer mesaj nereden geliyor? Kocaeli Gebze'den Metin Eker, sıradaki parçayı eşime ve iki oğluma Oğuzhan ve Furkan'a armağan ediyorum diyor. Metin teşekkür ediyoruz, Gebze'ye selamlarımızı gönderelim. Çok güzel bir Ferdi Tayfur şarkısıyla devam ettireceğiz yayını. Gece boyunca WhatsApp mesajlarınızı bize iletebilirsiniz. İsminizi, şehrinizi yazmayı unutmayın. Bu harika şarkıları da böylelikle sevdiklerinize armağan edebilirsiniz.

0: doymadım.
1: Siz bir iyilik yaparsanız bu iyiliğinizin karşılığını kötülük olarak görürsünüz. Ama siz yine de kötülükle karşılık vermek istemezsiniz. Böylelikle hem onu affetmezsiniz hem de o insanın kendisini affetmesine olanak bırakmazsınız. Kötülükle cevap vermediniz ya, aslında verilebilecek en güzel cevabı verdiniz. Onu vicdanıyla baş başa bıraktınız. Akıl.

0: Bir yandan bu güzel şarkıları dinlerken hani bir tabir vardı, gönül telimizi titreten şarkılar, kalbimize hitap eden. Bir yandan da mesajlarınızı okuyorum. Afyon İhsaniye'den Yaşar sıradaki parçayı kızlarıma, torunuma, Antalya Tekirova'daki eşime ve Kumluca'daki damadıma armağan ediyorum diyor. Ne olur okuyun demiş dinleyicimiz Kayseri'den Emine. Sıradaki parça Canım Aileme Gelsin. Yavrularım Eslem, Asya ve Yaz için iyi ki varlar, onları çok seviyorum demiş. Biz de memnuniyetle okuduk. Bakalım bir diğer mesaj. Kadir'i ilk defa yazıyorum. Eşim Sündüz'e armağan ediyorum sıradaki şarkıyı, Allah'a emanet olun demiş. Teşekkür ediyoruz. Elazığ'dan İhsan Usta, Gece Dostlarına Gelsin sıradaki şarkı diyor. Kolay gelsin size de. Düzce'den Oktay, emeği geçen herkese bu keyifli gece için teşekkür ederim. Hayatımın anlamı Damla'ya sevgilerimi gönderiyorum demiş. Oktay ve Damla için de çalıyoruz bu harika şarkıyı.
1: Bu akşam içimde

yaşanmışlıklarımız ölene kadar bizimle. Yanımızda olmasalar bile o insanlar, onların bize hissettirdikleri kalbimizin en güzide yerinde muhafaza ediliyor, değil mi? Ya diğerleri? Onlara susarak cevap verdik. Susan biri için bitmişsinizdir. Bir insanın sessizliği en büyük vedadır demiş bir düşünür.

0: Benim babam Mert adamdı. Mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca ona özendim. Fedakardı. Bir ikili ağacı olmadı belki. Ama kendisi onuruyla yaşayan koskoca bir çınardı. Üstümdeki kol kanat, sırtımı yasladığım dağ gibiydi. Ben babamın oğlu, tepeden tırnağa Anadolu.
1: Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de Kaan'la Gece Sesler devam ediyor. Hemen bir hatırlatma, hafta içi her gece programımıza WhatsApp'tan yazılı mesajlarınızda katılabilirsiniz. 0507-977-0101. Bu numarayı da lütfen kaydedin. 0507-977-0101. Sivas'tan Nuran Çaycı, sıradaki parçayı tüm vefasızlara armağan ediyorum diyor. Manisa Saruhanlı Büyük Belen Mahallesi'nden Mehmet, sıradaki şarkıyı tüm sevenlere ve Radyo 7 ailesine armağan ediyor. Fransa'dan Mustafa, Mersin'deki aileme ve uzun yol kaptanlarına armağan ediyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Yunanistan'dan yazıyor dinleyicimiz, selamlar. Sıradaki şarkı eşim Türkan'a gelsin diyor. Mehmet Yazgan gönderdiği mesajda. Yurt dışında bizi dinleyen tüm kardeşlerimizi de selamlayalım. Bu şarkı sizin için de gelsin.

Derler ya, her insan kendi kumaşıyla doğar diye. Hepimiz eşsiz yaratılmışız. Bir benzerimiz daha yok. Orijinaliz. Hal böyleyken bir kopya olarak yaşamayı, bir kopya olarak ölmeyi tercih etmemeliyiz. Biz olmalıyız. Kendimizi gerçekleştirmeliyiz. Ve başımıza gelenler değiliz biz. Başımıza gelenlerden sonra olmayı seçtiğimiz insanız. Yetiştirdiğimiz insan, değiştirdiğimiz insanız.

Samsun'dan Songül'ün mesajına devam ediyoruz. Uzaklarda olan sevdiğim, kalbim, Murat'ıma armağan ediyorum sıradaki şarkıyı diyor. Antalya'dan Akif sıradaki parça canım eşime gelsin onu çok seviyorum diyor. Tokat'tan yazıyor dinleyicimiz sıradaki şarkı tüm Radyo 7 dinleyenlerine armağan olsun. Basri Mürekkepçi teşekkür ediyoruz. Cem Sünnel'e armağan ediyorum diyor sıradaki şarkıyı. Levent gönderdiği mesajda Denizli'den dinleyen Mevlüt sıradaki parçayı tüm Aydem çalışanlarına armağan ediyorum diyor. Biz de kolaylıklar diliyoruz. Konya Ereğli'den Meryem çok sevdiğim Hasan Ok için gelsin sıradaki şarkı. Gaziantep'ten Niyazi sıradaki şarkı canımdan çok sevdiğim eşim Gönül'e gelsin. Seni çok seviyorum iyi ki hayatımdasın diye yazmış. Denizli Bozkurt'tan Onur ses tonunu o kadar huzur veriyor ki. Yıllardır dinlerim seni abi. Sıradaki şarkıları canım oğlum Olcay Toy'a armağan ediyorum diyor. Onur çok teşekkür ediyorum. Onur duydum. Allah başlasın oğlunu. Bu güzel şarkıyı da sizlere armağan ediyoruz.

Yaz henüz gelmişti ben ayrıldığımda. Kaç vakit oldu, kaç ay, kaç yıl, kaç asır evimden ayrı. Ha benim ruhumun teri memleketim. Dünyayı verseler değişmem çayırındaki bir çiğ tanesini. Meğer gurbet dediğin mahpusluğumuş güneşli avlularda yaşanırmış öylesine. Dönüşümde ne bulurum bilemem. Bildiğim döneceğim ey verilmiş sözüm, edilmiş yeminim. Elbet bir gün döneceğim. Yıl kaç olur, hangi mevsim bilemem. Elimde takvim yapraklarından güller, gözümde bir çocuk, saçlarımda kar. Bunca acıyı boşa çekmez hiç kimse ve bunca ölümden kolay dönülmez.

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7, yollarda da çok dinleniyor. Yolda bize kulak veren her dinleyicimize bir yoldaş, arkadaş olmaya çalışıyoruz. Merhaba diyor Selim, uzun yol kamyon şoförüyüm. Sıradaki şarkıyı kardeşim Yunus'a armağan ediyorum, çok severek dinliyoruz demiş. Teşekkür ediyoruz, kolaylıklar diliyoruz, kazasız belasız keyifli yolculuklar olsun. Şanlıurfa'dan yazıyorum, sıradaki şarkıyı arkadaşım Nebihe Erdem'e armağan ediyorum. Aslı Geçkin ve Züleyha Fidanoğlu'na gelebilir mi? Gelmez mi? Siz istersiniz de biz armağan etmez miyiz? Bakalım bir diğer mesaj nereden geliyor? İstanbul Baykar Fen Lisesi'nden dinliyoruz sizi. İbrahim hocamıza armağan ediyoruz diyor. Eymen göndermiş arkadaşları adına. Teşekkür ediyoruz. Allah zihin açıklığı versin diyoruz.

Ankara'dan Ergün, uzun zamandır takip ediyorum ama rahatsızlık vermemek için yazmadım demiş. Efendim bu ne incelik böyle, teşekkür ediyoruz. Rahatsız olur muyuz? Aksine çok mutlu oluruz. Lütfen yazın bundan sonra. Eşim Nergis'e armağan ediyorum. Size de kolay gelsin. Başarılarınızın devamını diliyorum demiş. Konya'dan yazıyorum. Sıradaki şarkıyı bana Radyo 7 dinlemeyi sevdiren kişiye armağan ediyorum. O kendini biliyor demiş. Teşekkür ediyoruz. Madem öyle siz de bizi başkalarına tavsiye edin, olur mu? Kız arkadaşım Fatma'ya sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Onu çok seviyorum diyor. Ankara'dan Ahmet gönderdiği mesajda. Kütahya'dan Serpil, bütün aşk şarkıları her şeyi Mustafa'ya gelsin. Sizi canı gönülden severek dinliyoruz. Bizim için de güzel bir şarkı çalarsanız mutlu oluruz diyor. Almanya'dan gönderiyor mesajı Ayhan ailesi. Ailemize selamlar. Bu şarkı da bizden size armağan.

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de Kaan'la Gece Ses Ver devam ederken mesajlarınızı da ihmal etmiyoruz. Tuncay'ın mesajıyla devam edelim. Şu an nöbette olan nişanlım Songül'e bir şarkı armağan etmek istiyorum. Kendisi sağlık çalışanı, onu çok seviyorum demiş. Biz de memnuniyetle ilettik. Hem Songül'e hem de tüm sağlık çalışanlarımıza kolaylıklar diliyoruz. Sakin bir gece diliyoruz. Ben Sahura, annesi ve babası Adnan, Afyon'daki. Murat'a selamlar. Belki de bir dilden çevrildi. Kelime kelime böyle okuduk ama anlaşıldığı zannediyorum. Teşekkür ediyoruz mesajınızdan dolayı. Geceniz güzel, kalbiniz kadar güzel olsun. Ben İzmir Torbalı'dan Ahmet Okay. Canım bildiğim can parem eşim Dalyam'a armağan ediyorum. Güzel bir şarkı demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Onur duydum, o sizin kalbinizin güzelliği. Samsun Çarşamba'dan Habibe, balkonda kitap okurken sizi dinliyorum. Çaldıklarınız gecenin bu saatine o kadar güzel oturuyor ki. Sıradaki şarkı Kalbi Kırık insanlara, kalbi kırılanlara gelsin demiş. Teşekkür ediyoruz. Keyifli güzel bir gece diliyoruz. Bu harika şarkıyı da hem size hem de Samsun Çarşamba'ya armağan ediyoruz.

Genellikle gecenin bu saati mesai değişim saati, 3-11 ya da 4-12 vardiyasından çıkanlarla 11-7 ya da 24-08'e gidenlerin kesiştiği noktadayız. Kayseri'den yazıyor dinleyicimiz. 3-11 vardiyasından çıktık, Develi'ye gidiyoruz. Radyomuzda tabii ki Radyo 7 var. Sıradaki şarkıda benden tüm mesai arkadaşlarıma gelsin diyor. Hadi bakalım, iyi istirahatler diliyoruz biz de size. Bursa'dan yazıyorum, eşim Murat için bir şarkı çalmanızı rica ediyorum diyor Burcu gönderdiği mesajda. Sıradaki şarkı canım eşime gelsin Gökhan'ıma diyor Fatoş. Aksaray Sultan Hanı'ndan selamlar. Tüm fırıncı arkadaşlara selam olsun ve tüm emekçilere. Hasan Özel, sabaha kadar çalışıyorsunuz bildiğim kadarıyla. Elinize emeğinize sağlık, bize sıcacık taptaze ekmekler çıkarıyorsunuz. Ankara Kahraman Kazan'dan yazıyor Aslan Kahraman. Tüm Radyo 7 dinleyenlerine armağan etmek istiyorum çalacağınız en güzel şarkıları demiş. Biz de Ankara'mıza armağan edelim. Barış Manço, çok sevdiğimiz isimlerden biri ve şarkısı Unutamadım.

şeyim oldu biliyor musunuz? Olması gereken her şey tam da olması gereken zamanda oldu ki biz şimdiki halimize gelebildik. Acıların en güzel tarafı ne biliyor musunuz? Var mı güzel tarafı diye sorsanız bence var. En güzel tarafı şu. İnsan en çok hatalarından ders alıyor. Acı veren hatalarından. Hatalara da teşekkür edebiliriz. Gönlümüz öyle bol. Ayrılıyorum huzurlarınızdan. Hoşça kalın.

böyle olsun istemezdim. Ben mağlubum ama sen de kaybettin. Ben hayatı, sen de beni.

göz göre göre yandı yıllarım. Gönlümde açan gonca. Hani diyor ya şarkıda, geç de olsa öğrendim. Dün müydü, evvelsi gün müydü bir ayet gördüm. Allah diyor ki, onlar, insanlar, önlerinde çok ağır, çok çetin bir gün varken, onu arkaya atıp, dünyanın peşine düşüyorlar. Velhasıl hep geç anlıyoruz, hep. Hoş geldiniz. Radyo 7 burası. Gölgedesiniz. Huzurlarınızdayım. Allah'ım sadrımı genişletsin. İşimi kolaylaştırsın. Dilimdeki düğümü çözsün. Sözlerim anlaşılsın. Ve şu an dinleyenlerden imkanı olanlar sevdikleriyle, dostlarıyla programımızı, radyomuzu paylaşsın. Peki. Yurt içi, yurt dışı, her yere.

Ya bu bize has, bana şunu düşündürdü, bizim milletimizi düşündürdü. Bak, bizim kavgalarımız var mı? Var. Ayrışmalarımız var mı? Var. Yani futbol takımından tut, siyasette, birçok ortamda, değil mi? Böyle çok kırmızı çizgilerle ayrımlarımız var. Ama konu birlikse, vatanın birliği, bütünlüğü, bayrak, değil mi? O zaman birleşmesini bilir. Bu çok hoş değil mi ya? Ya bize has bir şey diye düşünüyorum ben. Yani bu kadar fazla ayrışılan şey var. Ama mesele böyle çok çetin bir noktaya gelirse, vatanla alakalı, o zaman böyle omuz omuza bir millet görürsün. O ayrıştıkları şeyleri bir kenara koyuverir hemen. Harika bir şey. Bize has.

seni yere gömdüm. Mesela az önceki söylem üzerinden genç kardeşlerim, yaşıtlarım için de söyleyebilirim. Böyle karıştırmak isteyenlerin, aramıza böyle nifak ekmek isteyenlerin de oyununa gelmemek lazım. Farklılıklarımızın zenginlik olduğunun bilincinde olup hem kendimize saygı duyup hem karşı tarafa saygıyı kaybetmemek lazım. Bir de şu var ya, küçük hayallerin, küçük mutlulukların olacak bu dünyada. Çünkü büyük umutlarla, büyük hayallerle yola çıkanların çoğu sonunda mutsuz oluyor. Unutma ki insanın serveti gözünü doyuran dünyalıkları değil, gönlünü doyuran sevdikleridir. Onların kıymetini bileceksin. Bu kan bağı da olabilir, can bağı da olabilir. Ve dünyada biriktirdiklerin değil, yanında götürebildiğin şey paylaştığın iyiliklerdir.

Normalde planımda yoktu. Tüm samimiyetimle söylüyorum. Bu şarkıyı dinleyince böyle sende kalmış diye duyunca Cemal Safi'nin Sende Kalmış diye bir şiiri var. Evet, evet, tam da bu isimdi. Hadi onu okuyayım. Allah Allah. Allah Allah. Bilmiyorum neredeyim, ne haldeyim, ben kimim? Ayrılırken kimliğim, adresim sende kalmış. Tebessümü yüzüme çok görüyor matemim. Güldüğümü gösteren tek resim sende kalmış. Nerede o çocuksu, o şımarık hallerim? Saçlarını hasreti tanımayan ellerim. Rengarenk rüyalarım, toz pembe hayallerim. Tekmil neşem, sevincim, hevesim sende kalmış. Dostlar da muhabbeti kestiler, lüzum da yok. Zaten senden ziyade sohbetim, sözüm de yok. Sen dönmeden kimseye bakacak yüzüm de yok. Aynalarda kendimi göresim sende kalmış. Sende kalmış umudum, saadet çağım sende. Sende kalmış huzurum, tüten ocağım sende. Sende hayat kaynağım, duygu menbaım sende. Can diyorum sana, can kafesim sende kalmış. Allah'ım düşmanımı düşürmesin bu zaafa. Sanki her noksanımı mecburum itirafı. Hangi şarkıya girsem notalar do re mi fa. Sol diyorum sana. Sol la. Sesim bile sende kalmış. Son nefesim sende kalmış.

Bugün şarkı isimleri bana çok şey hatırlatıyor. Ve böyle doğaçlama gidiyoruz, güzel oldu. Şimdi bu yok öyle bir dünya da bana bir söz hatırlattı. Hatta bugünün kamyon arkası yazısı bu olsun. Yaz baba kamyonun tırın arkasına gölge demişti diye. Yorma kendini. Bu kadar içtenliği, bu kadar iyi niyet, bu kadar inceliği kaldırmaz bu dünya. Vazgeç gönlüm, vazgeç.

Elbet gölge, seni de biri anlar dinleyenlerden. İnşallah şey diyorsunuzdur, ya ne biri, hepimiz anlıyoruz. Peki, şimdi Ankara'dan Yıldız Hanım diyor ki bahçede dinliyoruz. Babam Hüseyin Uzun, annem Gülten Uzun, eşim Hasan Özdemir, oğlum Ege Ümit Özdemir. Maşallah. Birliğiniz, beraberliğiniz, huzurunuz daim olsun. Ülkü Söyler Çetin İzmir'den zevkle dinliyorum, yüreğinize sağlık demiş. Atalay Yazıcı Almanya, Bielefeld, umarım doğru okuyorumdur, ben bu Almanya şehirlerini okuyamıyorum. Üstad, bunlar nasıl şiirler, içimizi okuyorsunuz demiş. Eyvallah, eyvallah. Siz güzel bakıyorsunuz, güzel görüyorsunuz. Benim derdim şöyle bir parça. Dinlerken keyif alın, mutlu olun, huzurlu olun. Hayatın keşmekeşi çok yoruyor. Beni dinlerken biraz dinlenin. Mevzu bu.

0: Ben yine yok sanayım.
1: Bence zanlarla hareket etmemek lazım. Ya bu şarkıdaki mevzu gibi düşünmüyorum ben. Canımı acıtacağını bilsem bile gerçeği duymak isterim. Yani samimi değilse sevgi bile duymak istemem ben. Ya samimi olsun, sözün de doğru olsun, sevmediğini bileyim, o bilmek beni mutlu eder. Kandırılmaktan hoşlanmam. Evet. Gerçi konu sevgiyse insan kolay kolay kanmaz aslında. Çünkü gözünü kör etmediyse kendi kendine gerçeği görür. Seven sevmeyen belli olur.

0: canım.
1: Kim olursan ol, Allah'ın sana bahşettiklerinin kıymetini bileceksin. Bir şeye sahip misin? Bu makam olur, sağlık olur, yanındaki ailen olur, bir dostun olur. Sahip olduklarının ve sevdiklerinin kıymetini bil. Kendi dünyanda, kendi yuvanda mutlu olmayı bil. Öyle başkalarının hayatlarına sürekli özenerek yaşanmaz. Neden? Çünkü bereket ve huzur denen şey, kalbi fesat insanın evine uğramaz. Sürekli böyle kendinden başkaları gözetlemek, onlara odaklanmak, onların mutluluklarının derdinde olmak, kalp için iyi değil.

çok iyi dinle beni. Allah yıkılma vakti gelen duvarı, sevgili dostum, bazen bir küçük serçenin hatırına tutar. Yani sen bir gün bir yoksula, bir fakire yardım etmişsindir. Belki de onun duasıyla ayaktasın. Evet, hangi iyilik seni ayakta tutuyor bilemezsin. Aman ha, unutma. Verdiğin senin, aldığın değil. Vermekle ruh doyar, almakla beden.

Kemal Piyici Ankara'dan yine. Kemal Bey selamlar. Sonra Bursa'dan bir mesaj var. Ulu Yol'dan Mehmet Bey selamlar diyor, eyvallah. İzmir Menderes İTOP Organize Sanayi Bölgesi'nden Halime Kılıçarslan sevgilerini iletmiş. Çok yerde, sanayilerde biz dinleniyoruz. Evet, selam olsun. Sanayi bölgelerinde şehir şehir çalışan ustalara, çıraklara, emektarlara. Yozgat'tan evet Zeki diyor ki, şu şarkı aralarında Allah Allah değişime demiş ki bizi mest ediyor demiş. Vallahi içimden geldiği gibi, eğer dinlettiğim eserde böyle bir söz ya da namede beni coşturan bir şey varsa Allah Allah diyorum yani. Peki, gölgelenmeye devam, ayrılma.

zalim bir şiir var. Şöyle zalim bir yorumla, yine böyle yürekten bir yorum dinledik. Yine buna yakışan bir yorumla devam edelim. Muradınız oldu be. Muradınız oldu, sevinin gayrı. Çevremdeki kullar gözünüz aydın. Sayenizde düştüm sılamdan ayrı. Kötü diller gözünüz aydın. Çilem uzadıkça siz kısaldınız. Taze baharımı benden aldınız. En sonunda gençliğimi çaldınız. Merhametsiz yıllar. Gözünüz aydın be. Gözünüz aydın.

Umutların ufkunda vurdunuz beni. Size yetemedim, yordunuz beni. Bitirmekse eğer derdiniz beni, başardınız yollar, gözünüz aydın. Yağmura, rüzgara koku sattınız. Bülbülde sevgiyi, aşkı tattınız. Ele yar oldunuz, bana battınız. Kokladığım güller, gözünüz aydın. Dedikleriniz çıktı, bakın perişan oldum. Ah uğursuz kullar, gözünüz aydın. Gözünüz aydın.

Şimdi beni dinleyen hanımefendiler, beyefendiler, bu programda her ne kadar sizin beni dinlediğiniz vaktin sizin için güzel, huzurlu geçmesini istesem de bir taraftan da amacım sizin yüreğinizin sesi olmak. Bazen insan içine atar atar ta ki birinden duyana kadar ah ulan der ya, tam benim içimi dillendirdi. İşte bak, bazılarınızın içi şöyle feryat ediyor: artık bazı şeyleri idare edecek halim yok. Haklı olmak da istemiyorum ulan. Nasıl olacaksa bundan sonra öyle olsun. Kim neyi hak ediyorsa öyle olsun. Elimden geleni yapmama rağmen kıymetim bilinmiyorsa, bundan sonrası için zorlamama da gerek yok. Ve artık anladım ki bazı şeyler ne elimden geliyor ne de içimden. Artık mecalim yok.

Burası Radyo 7, Gölgesizler'le programındasınız. Gündüz 14, gece 24, günde iki kere yayındayım. Sizlerin ilgisi, sevgisi, muhabbetiyle. Acaba biz sizin için hangi dostuz? Niye dedim böyle, niye tebessüm ettim? Şöyle ki, malumunuz insan 3 çeşittir. Birincisi ekmek gibidir, aranır abi, her gün aranır. İkincisi ilaç gibidir, lazım olunca aranır. Üçüncüsüne de derler ki mikrop gibidir, aramazsın, o gelir seni bulur.

İçime sinmeyen şeyler var. İçime sinmeyen şeyler var. Şimdilik üzerini sabırla örttüğüm, zamanla düzelir diye inandığım yalanlar var. Hepsi ayrı ayrı gördüm. İyi niyetimin katili insanlar var. Her gün ayrı yüzlerini gördüm. Bir de dilimden düşmeyen dualarım var. Ya Rabbi, ne olur beni senden başkasına muhtaç etme diye yalvardım. Yaralarıma sür.

Çok güzel bir şarkı ya. Bir şey okudum. Öyle güzel ki, böyle kısa ama o kadar güzel ifade etmiş ki meseleyi. Diyor ki, ne imtihanlar misafir ettim bilsen, hiç hesapta yokken. İyi ki acılarımı azaltacak dualar ezberlemişim daha çocukken. Aslında anaya babaya dua etmek lazım. Büyüdüğünde dilinde dua varsa, bildiğin dualar varsa, bunu sana öğretenlere dua etmen lazım. Teşekkür etmen lazım. Evet. Peki. Açma yaram derindedir, iyi gider şimdi. Hazır mıyız? Buyurun.

yaşayıp gidiyoruz işte. Kimi zaman bahar tadında, kimi zaman kış ayasında. Biraz eksik, biraz fazla. Varla yok arasında. Bazen cümle alem birlikte, bazen yapayalnız içimizde.

0: edeceğiz.
1: Peki, programımızın vazgeçilmez bölümlerinden biri kamyon arkası yazılarım. Yine size bir tane tavsiye edeyim. Siz aracınıza yazdığınızda yolda sizi görenlere onları düşündüreceğiniz bir yazı. Şöyle: Allah seni özgür yaratmışken hırsın seni köle yapmasın.

İhtiyar bir hamala biri dedi ki, şu yükün altında öleceksin. Hamal ona cevap olarak şunu söyledi: evlat, ölüm kolay. Sen bana umuttan haber ver. Umuttan haber ver bana. Umut varsa dünyayı vur sırtıma.

Pekala. Programımızın sonundayız. Bugün duamı yapmadan önce bir hatırlatma yapayım. Hikmet ehli, gönül ehli der ki, tek başına kalmak kötü arkadaştan, salih arkadaş da tek başına kalmaktan hayırlıdır. Tek başına kalmak kötü arkadaştan hayırlı, salih arkadaş da tek başına kalmaktan hayırlıdır. Bu nedenle Mevlam, biz bilmiyorsak, farkında değilsek bile kötü arkadaşı bizden uzak etsin. Yanımıza da iyi yoldaş, iyi arkadaş nasip etsin. Salih arkadaş. Bugünün duası da bu olsun. Amin. Sıra bana gelmediyse, hala bir gölgen varsa yine buluşacağız Radyo 7'de. Gündüz 14, gece 24'te. Evet, bendeniz Talha Bora Ögen, namı diğer gölgenizden şimdilik eyvallah.